Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

rızasını almak bana yetiyor. Gönül ocağında dertler tütüyor. Bir nefes alışta ömür bitiyor. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Gözyaşlarımla.

gittiler. Çok üzüldüm, ağladım. Dedemle babaannem teselli etti. Ya Resulallah, uyurken de oyuncağıma sarılıp yatıyorum. Bazen teselli ediyor,

səhər vaxtində Məscid-i Nəbəvidə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sahabeləri ilə bərabər söhbət edərlər ikən küçük torunları Hazreti Hasan ilə Hazreti Hüseyin gəldi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin dizlərinə oturdular. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Hazreti Hasanın mübarək ağzından Hazreti Hüseyni mübarək boynundan öptü. O an Cebrail aleyhisselam geldi. Elinde 3 gömlek vardı. Dedi ya kardeşim Muhammed, Allah Celle Celaluhu'nun sana selamı var. Bu siyah gömlek yaz gömleğidir. Bunu sana getirdim. Bu yeşil gömlek Hazreti Hasan'ındır. Bil ki Hazreti Hasan ağzından zehirlenerek şehit olacak. Bu kızıl gömlek ise Hazreti Hüseyin'indir. Bil ki o da boynundan şehit olacak dedi ve oradan ayrıldı. Peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellem Miraç'a çıkarken Kerbela'yı gördü. Hazreti Hüseyin'i gördü. Hazreti Hüseyin'in çektiği işkenceleri gördü ve Hazreti Hüseyin'in nasıl şehit olduğunu gördü. Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamadı.

0: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
1: FM Uydu Radyosu'ndan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Ergeç sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa, resmi dairelerde vatandaş işlemlerinin gişeler üzerinden alınmasının yasaklanması talimatını verdi. Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa, Emeklilik ve Sosyal Güvenlik Dairesi ile Kerkük'teki benzin kuponu dağıtım merkezine denetim ziyaretinde bulundu. Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa, yerel yönetim işçilerin haklarını korumaya ve maaşlarına ilişkin yasaları uygulamaya kararlıdır dedi. Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa, Kerkük Belediyesi önünde protestocularla bir araya gelmesinde Yeni Kuzey Halk kararının durdurulduğunu vurguladı. Milletvekili Arşat Salih Başkanlığındaki Parlamento Türkmen Kitlesi heyeti Cumhurbaşkanı Nezar Ahmedi ile görüşerek kabinenin tamamlanması ve Türkmenlerin siyasi karar alma merkezleriyle 3 başkanlıktaki temsilinin önemini ele aldı. Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Yargıç Faik Zeydan devletlerinin ancak sadık evlatlarının çabalarıyla inşa edilebileceğini belirtti. Parlamento Başkanı 1. Yardımcısı Adnan Feyhan, parlamento hükümet programının tüm maddelerinin uygulanmasını sağlamak için denetim görevini sürdürecek dedi. Kanun Devleti İtilaf Başkanı Nuril Maliki, demokratik süreç gerileme yaşadı ve bu sürecin düzeltilmesi gerekiyor dedi. İslam Yüksek Konseyi Başkanı Hummam Hammoudi, güçler ittifakı diye bir şey yoktur, koordinasyon çerçevesinden ayrılan kaybeder dedi. Milletvekili Suzan Saat, kalan bakanlıkların belirlenmesi kitlelerin pay anlaşmazlığından değil bakanlık görevleri için önerilen isimlerden dolayı gecikti dedi. Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Takadun Partisi Başkanı Muhammed Halbusi'nin ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin yanı sıra krizlerin çözümü ve bölgedeki sorunlarla mücadelede ortak koordinasyonun önemini vurguladı. Tarım Bakanlığı Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte Irak'ta hemorajik ateş hastalığını kontrol altına almak amacıyla sıkı önleyici tedbirler alınması talimatını verdi. İmar, İskan ve Belediyeler Bakanlığı Konut Fonu'nun finansmanı ve vatandaşlara kredi verilmesine ilişkin yeni bir öneri açıkladı. Terörle Mücadele Teşkilatı Musul'da 3 DAEŞ'ten kalan patlayıcının infilak etmesi sonucu 3 mensubumuz şehit olurken 4'ü de yaralandı dedi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bölge liderleriyle yaptığı ortak telefon görüşmesinde İran'la olası bir anlaşmanın bölge istikrarını destekleyeceğini vurguladı. Gazze şeridinin orta kesimindeki Nüseyrat kampında bir eve düzenlenen İsrail saldırısında 3 Filistinli şehit oldu, 3 kişi yaralandı. Birleşmiş Milletler, İsrail'in alıkoyduğu küresel somut filosu aktivistlerinin derhal serbest bırakılması çağrısı yaptı. Ukrayna basını ülke genelinde hava saldırısı alarmı verilmesiyle eş zamanlı olarak başkent Kiev'de bir dizi patlamanın meydana geldiğini bildirdi. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimi sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın efendim.
0: Türkmen FM, Kerkük frekansımız 90.1.
2: طابت أوقاتكم مستمعين الأكارم أينما كنتم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان إف إم الفضائية. محافظ كركوك محمد سمعان أغا يوجه بتهيئة أماكن مناسبة للمراجعين في الدوائر الحكومية ومنع التعامل معهم من خلف الشبابيك تحت أشعة الشمس. محافظ كركوك محمد سمعان أغا يقوم بزيارات تفقدية لدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال ومركز توزيع بطاقات الوقود في كركوك. محافظ كركوك محمد سمعان أغا يؤكد أن الإدارة المحلية حريصة على حماية حقوق العمال وتطبيق القوانين الخاصة بأجورهم. محافظ كركوك يؤكد خلال لقائه بالمتظاهرين أمام بلدية كركوك التريث في قرار العلوة الشمالية الجديدة. وفد الكتلة التركمانية النيابية برئاسة النائب أرشد الصالحي يلتقي رئيس الجمهورية نزار أميدي ويبحث معه استكمال الكابينة الوزارية وتعزيز تمثيل التركمان في مركز صنع القرار السياسي ورئاسات الثلاث. رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان يؤكد أن بناء الدول لا يتم إلا بجهود أبنائها المخلصين. النائب الأول لرئيس مجلس النواب عدنان الفيحان يشير إلى أن البرلمان سيواصل دوره الرقابي لضمان تنفيذ جميع فقرات المنهاج الحكومي. رئيس ائتلاف دولة القانون نور المالكي يشير إلى انتكاسة إصابات العملية الديمقراطية وضرورة تصحيح مسارها. رئيس المجلس الأعلى الإسلامي همام حمودي يؤكد لا وجود لتحالف الأقوياء ومن يخرج من الإطار التنسيقي خاسر. النائب سوزان السعد تؤكد أن الوزارات المتبقية لم يتعطل حسمها بسبب الخلاف على حصة الكتل وإنما بسبب الأسماء المطروحة لتولي المناصب الوزارية. وزارة الزراعة توجه باتخاذ إجراءات وقائية واحترازية صارمة للسيطرة على مرض الحمى النزفية في العراق تزامنا مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sızınla.
3: Türkmen FM sızınla.

0: Ama nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sızınla.
1: Türkmen FM sızınla.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
1: Türkmen FM,
3: Türkmen sesinle. FM Kerkük frekansımız 90.1.

Günaydınlar, mutlu sabahlar sevgili dostlarımız. Hepinize hayırlı, mutlu sabahlar diliyoruz. Ve bu güzel pazar sabahından da sizlere günaydınlar diliyoruz. Hayırlara vesile olsun inşallah. Bu güzel sabah ve bizlere bol şans, huzur getirsin.

Görüyoruz bizleri evlerinde dinleyen bütün dinleyicilerimiz, özellikle ev hanımlarımıza günaydınlar, mutlu sabahlar diliyoruz bu güzel pazar sabahından. Hayırlı ve tabii ki de yuvanızdaki huzurun daimi olsun.

Ve günaydınlar diyoruz bu güzel sabahta erken vakitte kalkıp da işlerine giden, ekmek paralarını kazanmak için çalışan bütün ev erkeklerine, beylerimize ne diyoruz? Hayırlı işler kolay gelsin, helalinden güzel kazançlar Yüce Rabbimiz nasip eylesin size için inşallah.

Ve günaydınlar, mutlu sabahlar diyoruz. Devlet Dairesi'nde çalışan bütün çalışanlarımıza hayırlı işler, kolay gelsin diyoruz. Bol moralli bir çalışma günü olsun inşallah.

Ve günaydınlar diyoruz sürüşendeyken bizi dinleyen bütün sürücü arkadaşlarımıza. Hayırlı sürüşler, kazasız, belasız yine bir güzel gün diliyoruz inşallah Allah'ın izniyle. Ve buradan da trafik kurallarına uyalım, uymayanlarıysa da uyaralım diyoruz sevgili sürücü arkadaşlar.

Evet sevgili dinleyenlerimiz, bu güzel sabahta programımıza katılmak isterseniz telefon numaramız 0770 131 34 61 numarasından bize ulaşabilirsiniz. Tekrarlıyorum, telefon numaramız 0770 131 34 61 numarasından WhatsApp yoluyla mesajlarınızı, isteklerinizi yazıp göndermeniz yeterli. Her sabah olduğu gibi göndermiş olduğunuz bütün mesajlarınızı, isteklerinizi elimizden geldiğince, yani süremiz yettiğince paylaşmaya ve dinlemeye devam edeceğiz.

Evet sevgili dostlarımız ve şimdi dilerseniz güzel açılış şarkımızı hep birlikte dinleyelim. Ve bu güzel açılış şarkımızda bizi dinleyen bütün dinleyicilerimize armağan olarak gelsin diyoruz. Ve bir kez daha mutlu, hayırlı sabahlar diyoruz bizi dinleyen bütün dostlarımıza ve güzel şarkımız sizlerle.

Ve güzel açılış şarkımızı Barış Manço'nun sesinden dinledik değerli dinleyenler. Ve günaydın programımız tüm hızıyla devam ediyor.

Evet sevgili dinleyenlerimiz, bu güzel sabahtan tabii ki de elimize ulaşan mesajlarımızı paylaşmaya başlayacağız ve bakacağız bu güzel sabahta da istekler neler olacak. Hangi sanatçının sesinden güzel şarkılarımızı siz sevgili dinleyenlerimizin istekleri üzerine hep birlikte dinleyeceğiz.

Ve hemen ilk mesajımızı paylaşalım. Bakalım da kimden gelmiş. Ahmet arkadaşımızdan herkese günaydınlar. Eğer mümkünse Şahin Kendirci'nin sesinden Bana Sor adlı şarkıyı istiyorum. Ve bu şarkıyı bütün Türkmen FM dinleyenleri ve kadronuza ve size Cumhur Hanım ve özellikle de aileme armağan ediyorum. Erkek kardeşime ve iş arkadaşlarıma sağ olun diye yazmış. Teşekkür ediyoruz arkadaşımıza. Göndermiş olduğum mesaj için ve isteği üzerine tabii ki de güzel şarkımızı hep birlikte dinliyoruz ve iyi dinlemeler. Uykusuz.

Mutluluğu bilirsin, mutsuzluğu bana sor dedik sevgili dostlarımız. Allah kimseyi mutsuzluğu tattırmasın, yaşatmasın inşallah diyoruz. Her zaman sağlıklı ve mutlu olun inşallah sevgili dinleyenler. Ve bu güzel şarkımızı da dinledik. Ve tabii ki de diğer isteklerimize de yer vermeye devam ediyoruz.

Ve hemen diğer mesajımıza geçelim. Diğer mesajımıza bakalım kimden gelmiş. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Eğer mümkünse İbrahim Erkan'ın sesinden güzel bir şarkı istiyorum. Ve bu şarkıyı size Cumhur Hanım ve Türkmen FM kadrosuna ve çok sevdiğim aileme gelsin. Özellikle annem babama armağan ediyorum. Ve bütün sevdiklerime beni sevenler için gelsin diyorum. Sağ olun var olun diye yazmış. Ali arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Ve tabii ki de isteği üzerine İbrahim Erkan'ın sesinden güzel şarkımızı da hep birlikte dilerseniz dinleyelim. Yine bir isteği de yerine getirelim dilerseniz. Daha sonra diğer isteklerimizin de yerine getireceğiz. Sevgili dinleyenlerimizin isteği yerine gelecek.

Ve güzel şarkımızın ardından telefon numaralarımızı hatırlatalım. Telefon numaramız 0770 131 34 61. Tekrarlıyorum, telefon numaramız 0770 131 34 61 numarasından bizlere ulaşabilirsiniz ve WhatsApp yolundan da mesajlarınızı yazıp gönderebilirsiniz.

Evet sevgili dinleyenlerimiz ve hemen diğer mesajımıza göz atalım. Bakalım kimden gelmiş? Emel Hanım'dan gelmiş. Herkese günaydınlar eğer mümkünse. Cengiz Kurton sesinden Saklı Düşler adlı şarkısını istiyor. Ve bu şarkıyı eşime armağan olsun. Aileme ve eşimin ailesine armağan ediyorum. Ve bütün dinleyenlere armağanlar gelsin sağ olun diye yazmış. Teşekkür ediyoruz Emel Hanım'a göndermiş olduğum mesaj için. Ve bizden Cengiz Kurton sesinden Saklı Düşler adlı şarkı istiyor. Ve güzel şarkımızı dinliyoruz.

Evet sevgili dostlarımız, günaydın programımız tüm hızıyla devam ediyor ve hemen diğer mesajımıza da göz atalım. Bakalım arkadaşımız hangi istekte bulunuyor?

Ve hemen diğer mesajımıza göz atalım. Bakalım kimden gelmiş? Ömer arkadaşımızdan gelmiş. Herkese hayırlı sabahlar. Eğer mümkünse Erkan Reşit'in sesinden güzel bir mani istiyorum. Ve bu mani bütün Türkmen milletine ve bütün Türkmen efendim dinleyenlerine ve kadrosuna armağan ediyorum. Ve özellikle çok sevdiğim aileme gelsin. Ve şu an yanımda bulunan arkadaşlarıma armağan ediyorum. Sağ olun diye yazmış. Teşekkür ediyoruz arkadaşımıza göndermiş olduğu mesaj için ve dilerseniz güzel manimizi dinleyelim.

Ve hemen diğer mesajımıza bakalım kimden gelmiş. Günaydınlar, ben İbrahim annesi. Eğer mümkünse Alben'in sesinden güzel bir mani istiyorum. Bir mani. Eşime, çocuklarıma ve beni sevenlere ve bütün sevdiklerime, aileme armağanlar gelsin. Çok sağ olun diye yazmış sevgili arkadaşımız. Bizlerden Alben'in sesinden güzel bir mani istiyor. Ve isteği üzerinde tabii ki de güzel manimizi hep birlikte dinleyelim ve bütün Ali Ben'i sevenlerine armağan olarak gelsin diyelim değerli arkadaşlar. Ve bir kez daha da telefon numaralarımızı hatırlatalım. Telefon numaralarımız 0770 131 34

0: دكتور سنتروم مع 27 نوع من الفيتامين.
1: Evet sevgili dostlarımız ve hemen diğer mesajımızı da paylaşalım sizlerle değerli arkadaşlar. Ve bir kez daha günaydınlar, sabahlar diyoruz. Ve diğer mesajımız ise kimden gelmiş? Nihat arkadaşımızdan gelmiş. Herkese hayırlı sabahlar diyor ve bizlerden güzel bir şarkı istiyor. Ve bu şarkıyı eşine, çocuğuna ve özellikle de annesine ve iş arkadaşlarına ve bütün dinleyenlere armağan etmiş, sağ olsun, teşekkür ediyoruz kendisine. Bizden İhtem Yusuf'un sesinden güzel bir Arapça şarkı istemiş arkadaşımız. Dilerseniz güzel Arapça şarkımızı da hep birlikte dinleyelim. Arkadaşımızın isteği üzerine bu güzel şarkımız size için gelsin. Özellikle de İhtem Yusuf sevenlerin armağan olsun.

Evet sevgili dinleyenlerimiz, bu güzel sabahta günün sözünü sizler için paylaşıyoruz. Ve günün sözü diyor ki, insan içindeki kırgınlıkları iyileştirmeden sadece gülümsemeyi öğrenince mutlu olmuş sayılmaz. Mesele yüzündeki ifade değil, kalbindeki yüklerdir.

Evet sevgili dostlarımız, gerçekten de öyle. Çok gülünce, gülümseyince mutlu olduğun sayılmaz. Bazen insanları görüyoruz, çok gülen insanları. Sanki hiç sorunu yok, üzüntüsü yok bu hayatta. Belki de imreniyoruz bazıları, belki kıskanıyor olabilirler ama o insan bence en büyük yükleri, ağırlığı kalbinde, omzunda taşıyan insandır. Hiçbir zaman insanların görünüşüne aldanıp o insanı kıskanıp yorumlarınızla yükünü daha da fazla ağırlaştırmayın. Çünkü yüreğinde ne fırtınalar kopuyordur kimse bilemez. Bir tek o bilir, bir de Yüce Rabbimiz bilir. O yüzden de görünüşe aldanmayalım sevgili dostlar. Ve güzel günün sözünü de paylaştık ve şimdi dilerseniz güzel şarkımızı da hep birlikte dinleyelim.

Ve Derya Ulu'nun sesinden Okyanus adlı güzel şarkımızı, hareket şarkımızı dinledik sevgili dostlarımız ve günün sözünü de paylaştık. Ve elimize oluşan mesajlarımızı da tabii ki de paylaşmaya devam ediyoruz.

Evet sevgili dostlarımız, bir diğer mesajımız da hemen paylaşalım bakalım kimden gelmiş. Zihni arkadaşımızdan gelmiş. Merhabalar Cumhur abla. Senden Ebru Yaşar'ın sesinden Havadan Sudan adlı şarkı istiyorum eğer mümkün olursa. Tabii ki de sevgili Zina'cığım inşallah. Ve bu şarkıyı annesine armağan ediyor. Biricik ablasına, eşine ve çocuklarına ve çok sevdiğim arkadaşlarıma, sınıf arkadaşlarıma gelsin. Sağ olun diye yazmış. Dilerseniz de bu isteği de Zina arkadaşımızın isteği üzerine hep birlikte dinleyelim. Ebru Yaşar'ın sesinden Havadan Sudan adlı şarkımız sizlerle.

Sadece konuşsan havadan sudan sevgili dostlarımız bu güzel şarkımıza Ebru Yaşar'ın sesinden dinledik. Ve diğer mesajımızı hemen paylaşalım dilerseniz sevgili dostlarımız. Bakalım kimden gelmiş. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ben Ömer Altınköprü'den. Eğer mümkünse Kadımsar'ın sesinden güzel şarkı istiyorum. Seçimi size bırakıyorum diye yazmış arkadaşımız. Ve bu şarkıyı bana armağan ediyor ve kadromuza sağ olsun. Ve çok sevdiğim aileme gelsin, arkadaşlarıma armağan ediyorum ve bütün Türkmen eli armağan olarak gelsin diye yazmış. Teşekkür ediyoruz arkadaşımıza göndermiş olduğu mesaj için ve tabii ki de isteği üzerine güzel Arapça şarkımızı hep birlikte dinliyoruz sevgili dostlarımız ve bu güzel şarkımız sizlerle.

Ve hemen diğer mesajımızı da paylaşalım sevgili dostlarımız. Bakalım kimden gelmiş. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ben Zeynep Anlası. Eğer mümkünse bu ilhamlı sesinden güzel bir mani isterim. Ve bu mani eşime, kızıma ve eşimin ailesine ve bütün dinleyenlere armağan olsun. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diye yazıptı. Bize seni teşekkür ederim Zeynep Anlası. Göndermiş olduğu mesaj için ve tabii ki de isteği üzerine güzel manimizi de Abdülhan'ın sesinden hep birlikte dinleriz.

Ve güzel manimizi dinlerdik. Yanağı al dedik. Ve bu güzel manimizin ardından bakalım diğer mesajımız kimden gelipti? İman arkadaşımızdan gelipti. Yayınlar. Eğer mümkün Sercan Şahbahman sesinden sen gittin gideli. Aldı şarkını istirem. Ve bu şarkının bütün dinleyenlere ve çok sevdiğim insan armağan olarak gelsin. Sağ olun, var olun diye yazdı İman arkadaşımız. Teşekkür ederim İman ve isteği üzerine. Ercan Şahbahmet'in sesinden sen benden gittin gideri adlı manimizde dinliyoruz.

Sen benden gittin gideri dedik sevgili dostlarımız ve bu güzel manemizde dinledik arkadaşımızın isteği üzerine ve tabii ki de ve bakalım diğer istek şarkımız ne oluyor?

Hemen diğer mesajımıza göz atalım. Bakalım kimden gelmiş. Günaydınlar, ben Yağmur. Cumut abla nasılsın? İyiyim, sağ ol Yağmurcuğum. Eğer sen de iyisen. Senden güzel bir şarkı istiyorum Demet Akalın sesinden. Evli mutlu çocuklu. Ve bu güzel şarkıyı Biricik Aşkıma nişanlıma armağan ediyorum. Ve bütün dinleyenlere sağ olun diye yazmış Yağmur arkadaşımız. Ne diyelim? Allah mutluluğunu devamlı getirsin inşallah. Allah utandırmasın diyoruz. Bu evlilik yolunda yeni hayata güzel adımını atmışsın. Ve bu adımda inşallah dümdüz güzel bir şekilde ilerlersiniz. Saygı ve aşk dolu bir yolda diyelim. Ve dilerseniz güzel şarkımızda Yağmur Nesi üzerine de dinleyelim. Evli mutlu çocuklu diyelim. Ve güzel şarkımız sizlerle.

0: mutlu çocukluğum.
1: Zaten her genç kızın hayali evli mutlu çocuklu olmasıdır. Ve inşallah bu hayaller her zaman en güzel şekilde gerçekleşsin diyelim. Ve tabii ki de bu hayatta evlilik yolunda adım atarken inşallah hayatımızı güzelleştiren insanla hayatımızı birleştiririz inşallah diyelim. Ve bu güzel şarkımızı dinledik ve dilerseniz diğer mesajımıza da göz atalım ve bakalım arkadaşımız hangi istekte bulunuyor.

Ve göz atalım mesajımıza. Merhabalar, iyi yayınlar Cumut Hanım. Ben Mehmet. Eğer mümkünse Ferdi Tayfun sesinden Beni Düşün adlı şarkıyı istiyorum. Ve bu şarkıyı size ve bütün Türkmen FM dinleyenlere ve aileme ve çok sevdiğim insan armağan olarak gelsin. Ve iş arkadaşlarıma da armağan ediyorum. Teşekkürler diye yazmış sevgili arkadaşımız Mehmet. Ve isteği üzerine dilerseniz güzel şarkımızı Ferdi Tayfun sesinden hep birlikte dinleyelim. Beni Düşün diyecek ve bu güzel şarkıyla size baş başa bırakıyoruz.

Evet arkadaşlar, her sabah olduğu gibi bu güzel sabahta da horyatlarımızdan birini paylaşacağız sizlerle. Eğer siz de bildiğiniz horyatlarınız varsa yazıp gönderebiliyorsunuz sevgili dostlarımız. Göndermiş olduğunuz horyatlarınızı tabii ki de programımız içerisinde paylaşacağız değerli dostlar. Ve horyatımızı paylaşıyoruz. Sen de yar, gel yanıma sen de yar. Zaman beni yandırdı, kusur koyma sen de yar. Zaman beni yandırdı, kusur koyma sen de yar dedik değerli dostlarımız. Ve bu güzel horyatımıza paylaştık. Beni de dilerseniz güzel manemizi hep birlikte dinleyelim değerli dinleyenler.

Ondan öyleydim, öyleydim ve bu güzel manimizi de dinledik sevgili dostlar. Ve elimize ulaşan tabii ki de diğer mesajımızı da hemen paylaşalım.

Ve bakalım mesajımız kimden gelmiş. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Sabah الخير, şlonkum zeynin inşallah, elhamdülillah. Atlı buğniye, sabır, rubayi, azil habayb, ehdiye kadir, Türkmen efem, ehdiye ehli, ehdiye ahbabi, ehdiye ahvani, ehdiye azdikai, eşkurkum. Ve tahiyyat, ihtiramül cemiyah. Akhukum Ersan Sorani'den gelipti. Ve teşekkür edeğin arkadaşımıza ve isteği üzerine güzel Arapça şarkımızda hep birlikte dinleriz değerli dostlarımız.

Özel Havai'yi dedik ve bu güzel Arapça şarkımızı da dinledik değerli dostlarımız. Bir kez daha tabii ki ne diyoruz? Hayırlı sabahlar diyelim, radyolarını açıp bizler yeni dinleyen arkadaşlarımıza da diyelim. Kolay gelsin. Çalışan arkadaşlarımıza da hayırlı işler, bol kazançlar, bol moralli bir gün olsun inşallah. Size için her şey gördüğünüzce olsun. Bol şansa diyelim. Ve şimdi sıra atasözlerimizde.

Evet sevgili dostlarımız, bu güzel sabahta da yine atasözlerimizin birkaçını size için paylaşıyoruz. Tembele bulut bile yük olur. Bir tilki derisi iki kez soyulmaz.

Memleketi tutan kalem ile tutar. Sıkıntı ebediyen sırtta kalmaz.

Asılmış adamın evinde ipten söz edilmez. Aşk kaşık ile, iş keşik ile.

Atın iyisine doğru, yiğidin iyisine deli derler. Aydan gelen halı üstüne, günde gelen kül üstüne. Ayvaz kasap, hepsi bir hesap. Ayranım ekşidir diyen olmaz.

Az yaşa, uz yaşa, akıbet gelecek başa. Azı bilmeyen çoğu hiç bilmez. Azıcık aşım, kaygısız başım. Ve son olarak da ne diyoruz? Ağlarsa anam ağlar, başkası yalan ağlar. Evet sevgili dostlarımız ve atasözlerimizi size için paylaştık ve şimdi dilerseniz güzel manimizi de hep birlikte dinleyelim. Ve bir kez daha hayırlı sabahlar diyoruz bütün dinleyenlerimize ve her şey gönlünüzce olsun diyoruz bu güzel sabahta değerli dostlarımız. Ve güzel manimizi de dinliyoruz hep birlikte.

Sevgili Koç burçlar, bugün çekiciliğinizi istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Karşıt burcunuza ilerleyen ay sizi son derece ilginç kılarken, karşı cins üzerinde elektriğiniz çok yüksek. İsteklerinizde artış var, enerjinizi yüksek tutmalısınız.

Ve şimdi de Boğa burcumuzun yorumuna göz atıyoruz. Diyor ki, büyük rakamlar peşindesiniz. Fakat beklentileriniz boş değil. Önemli anlaşmalar sizi bekliyor. Kendinize güvenmenize rağmen önleyemediğiniz kuruntularınızı yüzünden problemlerinizi abartmaya başladınız. Kazalara müsaitsiniz. Dikkat edin.

Ve şimdi de sıra İkizler Burcu'nda. Diyor ki, Merkür Burcu'nuzda ilerliyor. Duygusal konulara eğiliminiz artıyor. Partnerinizle iletişim problemleri yaşayabilirsiniz. Ondan beklemediğiniz bir takım özel davranış biçimleri var. Alınganlık göstereceğiniz bir gündesiniz.

Ve bakalım Yengeç burcumuz ne diyor? Bugün duygusal konuların ön plana çıkmasıyla birçok konuda derin ve anlamlı düşünceler içinde olacaksınız. Aşkın gücüne inanıyor ve duygusal yaşamınızda karşılaştığınız problemleri gözünüzde çok fazla büyütüyorsunuz.

Ve şimdi sıra Aslan Burcumuzun yorumunda. Diyor ki, bugün Ay Terazi Burcunuza ilerliyor ve özgür düşünceler içinde hareket etmenize neden oluyor. Aşk yaşantınızda eğlenceli ve ilgi çekici olaylar gündeme gelecek. Sosyal aktiviteleriniz gündemi kazanacak sevgili aslanlar.

Şimdi de Başak Burcumuzun yorumuna göz atıyoruz ve bakalım Başak Burcumuz ne diyor? Birlikte çalıştığınız kişilerle duygusal problemler yaşamak istemiyorsanız iş ilişkilerinize belli bir mesafe getirmek zorundasınız. Karşılıklı fikirlerin paylaştığı yeni fikirle açıksınız ve yaratıcılığınız hız kazanıyor.

Sevgili terazi burçlar, yakın dostlarınıza bir araya gelecek ve ortak çalışmalar içine gireceksiniz. Bugün derin konuşmalar içinde olacaksınız. Duygularınızda ani gelişmelere hazır olmalısınız. Çalışma alanlarınızın kısıtlanmasına izin vermemelisiniz.

Ve Akrep Burcumuz diyor ki enerjinizin yüksek olduğu bir gün. Karşıt düşünceye sahip kişilerle yaptığınız görüşmelerde ikna kabiliyetinizi etkili bir şekilde kullanacaksınız. Güncel olayların sizin için önemli olduğunu biliyor, ısrarcı davranıyorsunuz sevgili akrepler.

Ve şimdi sıra yay burcumuzda. Diyor ki yeni gelişebilecek olaylara karşı hazırlıklı olmalısınız. Duygusal dostluklar ve iş birlikleri gündeme gelecek. Uzaklara gitme gibi hislere kapılacaksınız. Geçmişte tepki verdiğiniz konulara artık duyarsız kalacaksınız.

Sevgili burç sevenlerimiz ve şimdi Oğlak burcumuzda sıra diyor ki kendinizi huzursuz hissediyorsunuz. Yaşama bakış açınız çok farklı ve derin duygular içindesiniz. Maddi kaygılardan uzak yaşamayı yeğleyen bir yapınız olduğunu biliyorsunuz. Yaşam kalitenizi yükseltmek için çabalıyorsunuz sevgili Oğlak.

Sevgili kovalar, ay terazi burcunuza ilerlerken çevresel ilişkilerinizde olumlu bir rol oynuyor. Yaratıcı yönlerinizi kendi tarzınıza uygun kişilerle görüştüğünüz zaman yakalıyorsunuz. Sanatsal olayların gündem kazanmasıyla yaşamınız renkleniyor. Hadi hayırlısı.

Ve son burcumuz balık ve bakalım balığın da yorumu ne oluyor? Sistemli olduğunuz zaman kendinizi daha rahat ve girişken hissediyorsunuz. Mars'ın açısı enerjinizi olumlu destekliyor. Girişimci yönlerinizi dikkatli bir şekilde kullanmalı ve ön plana çıkarmaktan vazgeçmelisiniz.

Evet sevgili dostlarımız ve burçlarımızın da yorumlarına göz attık. Biz de Aylan Süreyi'nin de sonuna geldik 2 saat boyunca. Günaydın programımızı sizlerle paylaştık ve istekler üzerine güzel şarkılarımızı da hep birlikte dinledik. İnşallah güzel vakitler sizlerin olmuştur diye umuyorum. Allah kısmet ederse yani yine aynı saatte yine aynı adreste Türkmen FM'de buluşunca da kendinize çok iyi bakın diyoruz. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a ısmarladık.

Türkmen FM, Kerkük frekansımız 90.1. Türkmen FM radyosundan yayınımız Türkmence şarkılarla devam ediyor.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

سوار انسان، سوار انسان ألمده دالي Adım örekler, dilimde değil. Aşkın yazısı, aşkın yazısı böyle yazılmış. Sevdi ödemler, hak olabilir. Sevdi ödemler, hak olabilir.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Bilmirəm neredesin, nasıl gideyim, gedib de yerini nasıl bulayım. Bilmirəm neredesin, kimden sorayım, gidip de yerini nasıl bulayım. Eridi yüreğim, kalmadı sabrım, ne olur dön artık kadan alayım.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş.

Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan herkese merhabalar. Gündemdeki son gelişmelerle sizlerleyiz. Silahlı Kuvvetler Genel Komutanı Ali Zeydi, güvenlik güçlerine yönelik yokluk ve ihlal suçlarına ilişkin soruşturma komisyonu emirlerinin 30 gün içinde iptal edilmesi talimatı verdi. Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani, maaşların karşılığında gelirlerin yarısını Bağdat'a vermeye hazır olduklarını bildirdi. Güvenlik kaynakları Selahattin ilindeki Spiker üssünde meydana gelen havan topu patlamasında Haşit Şabi'ye bağlı 3 personelin yaralandığını bildirdi. Bağdat operasyonları bayramda kalabalık alanlarda motosiklet ve at arabaların geçişini yasakladı. Müsenna polisi Semavade milyar hırsızı olarak bilinen zanlının tutuklandığını ve çalınan paranın tamamının ele geçirildiğini açıkladı. İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde çıkan çatışmalarda bir askerin öldüğünü, bir askerin de ağır yaralandığını duyurdu. Arap ve İslam ülkeleri İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Aşırı Sağcı İtmar Ben-Gvir'in Sebat filosu katılımcılarına yönelik tutumunu şiddetle kınadı. Suudi Arabistan hacıları Mina'ya sevk etme konusunda tam hazırlıklı olduğunu açıkladı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, nükleer silah sahibi olmak istemedikleri konusunda dünyaya güvence vermeye hazır olduklarını söyledi. İki petrol ve doğalgaz yüklü gemi Hürmüz Boğazı'ndan Pakistan ve Çin'e doğru hareket etti. Amerika Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hürmüz Boğazı açıldıktan sonra İran nükleer dosyası üzerine ciddi müzakerelere hazır olduğunu açıkladı. Senato'daki Cumhuriyetçiler Amerika ile İran arasındaki beklenen anlaşmayı eleştirdi. Ukrayna Güvenlik Servisi Rusya'nın Vladimir bölgesindeki bir petrol dağıtım ve pompa istasyonuna İHA saldırısı düzenledi. Kongo'ya komşu ülkeler Ebola virüsünün yayılmasını önlemek için koronavirüs benzeri tedbirler uygulamaya başladı. Venezuela'nın batısında bir cezaevinde yüzlerce mahkum işkenceye uğradıklarını iddia ederek kontrolü ele geçirdi. Haberlerimizin sonuna geldik. Hoşça kalın.

Evet değerli dinleyicilerimiz, burası Türkmen FM Uydu Radyosu. Eğer Türkmen FM Uydu Radyosu'nu dinlemek isterseniz 90.1 frekansıyla dinleyebilirsiniz.

sular akar geçer, dağdaşı beler geçer. Bu sular akar geçer, dağdaşı beler geçer. Hapis

90.1 frekansından Türkmen FM Uydu Radyosu'nu dinleyebilirsiniz. Türkmen FM'i Facebook adresinden de dinleyebilir ve takip edebilirsiniz.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Evet değerli aziz dinleyicilerimiz, buradan saygı selamımızı gönderdik sizlere. Hayırlı, mutlu akşamlar dilerik sizler için. Necesiz inşallah işsiz. Değerli dostlarımız, istekler programımız başladı ve sizlerle devam edecekti. Bir gün sunmakta ben Lina Cömert. Saygı selamımı kabul eyleyin değerli dostlarımız. Güzel şarkılarımızı hep beraber dinleyeceğiz ve istek şarkılarımızı da alacağız. Eğer isterseniz bizlerle katılmak. Numaramız 0770-131-34-61 numarasıyla bizlerle katılabilirsiniz. Bir daha tekrar edelim. 0770-131-34-61 numarasıyla bizlerle katılabilirsiniz. Hanımlarımıza hayırlı akşamlar, beylerimize aynı vakitte, şoför arkadaşlarımıza iyi günler, mutlu günler dilerim sizler için. Avukat arkadaşlarımıza, mühendislerimize, onlara da iyi vaxtlar dilerik. Değerli dostlarımız, dilerseniz gidelim. Bir açılış şarkısı alalım. Bu açılış şarkıdan sonra hemen sizlerle olacağız. Ve değerli dinleyicilerimize ne diyelim? Burası Türkmen FM Uydu Radyosu.

Şarkılarda hayat, şarkılarda ölüm, olursa olsun. Ah, bu şarkıların gözü kör olsun.

niçe arama? Seni terk edip de gitmek var ama, ah, bu şarkıların gözü kör olsun.

0: yakınların olsun, gözüme kör olsun. Seni terk edip gitmek var ama.
1: Evet değerli dinleyicilerimiz, açılış şarkımızı hep beraber dinledik. İyi vaxtlar dilerik sizler için, mutlu vaxtlar dilerik bütün değerli dostlarımızın. Ve değerli aziz dinleyicilerimiz, programımız sizlerle devam edir. Buradan arkadaşımız bir mesaj gönderipti bizler için. Bakalım ne yazıptı ve hangi şarkını istir bizlerden. Selam abla, ben Zeynep. Nasılsınız? Ablacığım, armağan ederim. Biricik yazdı buradan. Öncelikle sizlere armağan olsun. Ondan sonra Zeynep'e armağan edip tözünü. Anneme de armağan olsun. Arkadaşımız yazısı yanlıştı. Onun için okuyabilmirik yazdığını. Teşekkür ederiz senin katıldığı için bizlerden. Ve değerli dinleyicilerimiz, programımız devam eder. Bir şarkı istiyip de o zaman sıradaki şarkını sana armağan edelim. Aynı vakitte bir arkadaşımız bir mesaj gönderipti. Yazıp merhabalar Lina Hanım, nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Eğer mümkünse sizden bir güzel şarkı isterim. Armağan ederim özünü bütün ekibimize ve özellikle de sizlere armağan gelsin. Teşekkürler yazıptı. Dilerse özgüdağın şarkımızı dinleyelim.

0: gözlerime doğdu sanki gözlerin. Ruhumu ısıttı sanki sözlerin. Bir sıcak yuvaydı bütün özlemim. Onun için sevdim, sevmez olaydım. Onun için sevdim.
1: Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden, bir daha iyi akşamlar.

Ve değerli dinleyicilerimiz, mutluluk dilerim sizler için bir daha. Ve buradan saygı salamımızı gönderirik bütün insanlarımızın. Değerli dostlarımız, burası Türkmen FM Uydu Radyosu. Katılabilirsiniz bizlerle ve değerli dostlarımıza ne diyelim, bir daha hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Elimize bir mesaj ulaşmışlar. Arkadaşımız yazıp Zeynep'im Yer Zeynep'im şarkısını istedir bizlerden. Teşekkür ederiz senden katıldığı için bizlerden, tabii ki de diyelim sana emredesem. Ve değerli dostlarımız, dilerse özgüdeğin şarkısını dinleyin ve bir daha sizlerle olacağız. İyi vakitler dileriz bütün insanlarımızın. Ve burası Türkmen FM Uydu Radyosu, değerli dostlarımız. Buradan tabii ki de şarkılarımızı bugün dinleriz, güzel şarkılarımızı ve sizlerle olduk değerli dostlarımız. Dilerseniz gidelim şarkımızı dinleyin, armağan olsun arkadaşımıza.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük. Sizlerden güzel şarkımızı hep beraber dinledik. Değerli az dinleyicilerimiz, programımız devam edir. Elimize bir mesaj ulaşıbdı. Hemen oxuyağın sizler için özünü. Buradan bakalım kimden gelip Yavuz arkadaşımız yazıp. Merhabalar, nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Bizlere iyi, teşekkür ederiz. İnşallah sen de iyisin. Yazıp Lina Hanım, Maziz Arsoy'un sesinden. Bir güzel şarkı istedim sizlerden, armağan ederim özünü, özellikle de eşime ve yazı bütün Kerkük halkın armağan olsun, teşekkürler.

0: Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük. Sizlerden bu güzel şarkımızı hep beraber dinledik. Maziz Ersoy'un sesinden oldu.
1: Ne oldu sanki? Sen de mutluluğu bulamadın ki.
0: Ve bir telefon bağlantımız var. Ali buyurun. Ne yazık ki telefon bağlantımız kesilipti arkadaşımıza diyelim. Bir daha katıl bizlerle değerli dinleyicilerimiz. Programımız sizlerle devam edir. Ve tabii ki de elimize bir mesaj ulaştı. Nihat arkadaşımızdan gelipti. Yazıp sıradaki şarkını armağan edirəm sizlere özünü. Ve özellikle de yazıptı. Buradan doktora Nura ve Hibe'ye armağan olsun. Teşekkürler yazıp.

0: Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden ve bir telefon bağlantısı alalım. Alo, buyurun.
1: Alo, selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam, hayırlı akşamlar, necə sen?
1: Hayırlı, sağ olasın, teşekkür ederek.
0: Adı ne duvardan katılsın?
1: Türkiye Köprü'de, Altın Köprü'de.
0: Hoş geldi, o sefalar getirdi. Belli kimin şarkısını sen ve kimler armağan olsun?
1: Teşekkür ederim, Allah razı olsun. Hı-hı. Bir güzel Müslüm Baba'nın bir şarkısından bu babadan tamam. Böyle geldik. Bütün Altın Köprü'ne, Kerkük'e, babalara, yani herkes zaten bu günlerde baba neler yapmışsa, yani yorunalar, bayramlık uşaklarlarına, pazarlık etmekten, yani bir güzel babalara, buradan nenelerimize bu güzel bir şarkını verir. Ve bütün Türkmeniyeli'ye, Kerkük'e ve sizlere de o senede hanımefendi teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ederek katıldığı için bizlerden eve değerli dinleyicilerimiz programımız sizlerle devam ediyor.

Evet değerli dinleyicilerimiz, sayık salamımızı bütün insanlarımız için gönderirik. İyi vaxtlar dilerik sizler için. Ve burası Türkmen FM Uyd Radyosu Erisir Sağız katılmak. Numaramız 0770-131-34-61 numarasıyla katılabilirsiniz. Dilerse Özgü Dağın hemen bu güzel şarkımızı dinleyin. Armani Dağın özünü bütün babalara ve iyi vaxtlar.

yalan dolan, böyle yaşar insan olan. Onur olsun bizden kalan, biz babadan böyle gördük. Biz babadan böyle gördük.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden. Saygı selamımızı bütün insanlarımızın gönderdik. Buradan Rukaya arkadaşımız yazıptı. Merhabalar. Bir şarkı isterim sizlerden. Adnan Şan sesten olsun, armağan olsun. Bütün Rus halkına ve teşekkürler yazıptı.

0: arkadaş, benim derdim çok. İçerim arkadaş, derdime çare yok. İçerim arkadaş, bugün havam yok.
1: İçerim arkadaş, bugün keyfim yok. Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden ve elimize bir ayrı mesajı ulaşıptı. Hemen okuyağın sizler için özünü bakağın kimden gelip, Elin arkadaşımızdan gelip yazıp merhabalar Serdar Ortaç'ın sesinden bir şarkı istirem. Armağan ederim özünü yazıptı. Buradan Ömer'e ve aşka armağan olsun ve Fatma'ya ve özellikle de Zahra'nın aslına armağan gelsin deyipti.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden. Güzel şarkımızı dinledik ve değerli dostlarımız, burası Türkmen FM Uydu Radyosu. Elimize bir mesaj ulaşıp arkadaşımız yazıp selamu aleyküm, mesel khair, şlönküm, zeynin inşallah. Atlıb ugniyet Ali Benne Hediyel Kadir Türkmen FM ve ehli ve ahbabi ve ekhvani ve azdikai. Aşkurkum, ahukum Arsan Sorani. Teşekkür ederiz senden. Arsan arkadaşımız katıldığı için bizlerden.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük. Sizler de bu güzel şarkımızı hep beraber dinledik. Ve şimdi de Hasan arkadaşımız yazıp merhabalar. Vergen sesinden bir şarkı versen memnun olduk. İyi yayınlar dilerim sizler için.

Evet değerli dinleyicilerimiz, elimize bir mesaj ulaşıptı. Hemen okuyalım sizler için özünü. Mine arkadaşımızdan gelip yazıp merhabalar. Nasılsınız? Eğer mümkünse İbrahim Tatlıses'ten bir şarkı versen memnun olurum.

Yalnızım dostlarım, yalnızım yalnız. Evet değerli dinleyicilerimiz, bu güzel şarkımızı hep beraber dinledik. Ve buradan arkadaşımız yazıp merhaba, ben Mehmet. Selam olsun sizlere yazıptı. Evet, Sayın Sesten bir güzel şarkı isteyipti. Hemen dilerse özü gidelim bu güzel şarkımızı dinleyelim. Ve değerli dostlarımız, burası Türkmen FM Uydu Radyosu.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük. Sizlerden güzel şarkımızı hep beraber dinledik. Evet değerli dostlarımız, burası Türkmen FM Uydu Radyosu. Dilerseniz elimize bir mesaj ulaşıptı. Hemen okuyağın sizler için, özünü bakağın kimden gelip ve hangi şarkını istedir bizlerden. Buradan arkadaşımıza yazıp, Bade tahiyye ve selam. Mukaddimen entüm الخير لألف عام وعام تشكر دارخ سنن arkadaşımız inşallah Sauda bayramı mübarek olsun. Hayırlı bayramlar dilerim bütün insanlarımız için. Yarın da Arafat, buradan bazı insanlarımız oruç tutarlar. Allah bütün insanlarımızı muvaffak etsin, rızkı huzur versin ve aynı vakta Allah bütün insanlarımızı saklasın diyeğin ve bütün milletimize ne diyeğin, bayramımız mübarek olsun. Hayırlı bayramlar dilerim bütün insanlarımız için. Yazıp da mümkün Oğniye Cengiz Kurtoğlu Tahiyyat Usame Elbeyati Ehdiye İlkum Lidcemiye yazıp, ekidimiz Siyara Yomi Esma'kum yazıp. Teşekkür ederek senden katıldığı için bizlerden saygı salamımız var sana ve inşallah Üsam arkadaşımız güzel vaxtlar geçirsen bizlerle. Dilerse öz gidağın Cengiz Kurtoğlu'nun sesinden bu güzel şarkımız dünyanın armağan olsun Üsam arkadaşımıza.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük. Sizlerden bu güzel şarkımızı hep beraber dinledik. Evet değerli dinleyicilerimiz, programımız sizlerle devam eder. Elimize bir mesaj ulaşıp da arkadaşımız yazıp hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar dileyipti bizler için. Bir şarkı istiyipti ama o şarkını şarkıcıdan şarkı verdik, özür dilerim senin. O zaman ne diyelim? Sıradaki şarkını armağan ederek sen arkadaşımız. Armağan olsun sizlere yazıktı. Teşekkür ederek katıldığı için bizlerden. Değerli dostlarımız, programımız sizlerle devam eder. Saygı selamımızı bütün insanlarımız için gönderdik ve inşallah mutlu vaxtlar geçirsiniz bizlerle. O zaman gidelim arkadaşımız için bir güzel şarkı verelim. Türkmenci olacaktır. Armağan olsun sana.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden bu güzel şarkımızı hep beraber dinledik. İnşallah beğendiğiniz özünü ve değerli dostlarımız, burası Türkmen FM Uydu Radyosu. Yayınımız devam eder. Eğer isterseniz katılmak, numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla bizlerle katılabilirsiniz. Elimize bir mesaj ulaşıptı. Bakalım arkadaşımız ne yazıp bizler için.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden. Bu güzel şarkımızı hep beraber dinledik. İyi vaxtlar dilerik sizler için değerli dostlarımız. Elimize bir mesaj ulaşıbdı. Dilerseniz oxuyağın sizler için özünü. Buradan arkadaşımız yazıbdı. Merhabalar, hayırlı akşamlar dileyip bizler için. Malum yazıbdı, bayram yaxın olduğu için ben de bayram temizliği yapıram, evdeyim ve sizleri dinlerim yazıbdı. Eğer mümkünse bir güzel şarkı isteyibdi bizlerden, Eydi Hüb şarkısını ve armağan edibdi özüm bütün dinleyicilere ve sana da yağın Allah'a kolaylık versin sana ve inşallah güzel mutlu vaxtlar geçirsen bizlerle değerli dostlarımız. Burası Türkmen FM Uydu Radyosu ve yayınımız devam edir.

Evet değerli dinleyicilerimiz bir daha döndük sizlerden. Elimize bir mesaj ulaşıp da hemen okuyalım sizler için özünü. Değerli dostlarımız yazıptı ben. Karagöz iyi akşamlar nasılsınız Lina Hanım? Müslüm Baba'nın sesine şarkı istiyip de Müslüm Baba'dan şarkı verdik. Yazıp istedim Müslüm Baba'dan armağan olsun. İlk önce sizlere ondan sonra yazıptı. Daha sonra... Çınar hocaya armağan olsun ve özellikle de babama sağ olun, var olun. Çok teşekkürler yazıptı. Biz teşekkür ederek katıldığı için bizlerden. Ama dediğimiz kimin arkadaşımız? Müslüm Baba'nın sesinden verdik. O zaman sıradaki şarkını sana armağan edelim. Bakalım hangi şarkı olacaktır, sözlerin olacaktır acaba? Bunu ben de merak ederim değerli dostlarımız. Dilerse öz gidelim

bir muhteşem, güzel şarkı dinleyen özellikle de bütün Türkmenler için armağan olsun. Eve değerli dinleyicilerimiz burası. Türkmen FM Uydu Radyosu. Saygı selamımızı gönderdik sizler için ve bütün değerli dostlarımız için. Dilerseniz Mahsun Kırmızı Gül'ün sesinden bu güzel şarkımızı hep beraber dinleyeceğiz ve bir daha sizlerle olacağız.

Çok insan gördüm, üstünde elbisesi yok. Çok elbise gördüm, içinde insan yok. İnsanların dost veya düşman olduklarını nereden bileceksin? İnsanların alnında kahpe mi yazılı ki? İnsanların kahpe olduklarını bilesin, ha?

Evet değerli dinleyicilerimiz, bu güzel şarkımızı hep beraber dinledik. İyi vakitler dilerim sizler için. Değerli dostlarımız, buradan arkadaşımız yazıp da merhabalar. Nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Şeyim arkadaşımızdan gelip yazıp bir güzel şarkı örseniz bizlere memnun olduk. Armağan ediyoruz özün Lina'nın sizlere. Ekip uza armağan gelsin ve bütün dinleyicilere sağ olun, var olun. Yazıp da biz teşekkür ederiz senden katıldığı için bizlerden değerli dostlarımız. Programımızın sonuna geldik. Yarın aynı vakte ve aynı saatte sizlerle olacağız. Özünüze iyi bakın değerli dostlarımıza diyelim ve yarın da Arafat'ı. Tabii ki de buradan bazı insanlarımıza diyelim, eğer isterseniz oruç tutmak, yarın orucunuzu tutun ve güzel dualarımızı edin değerli dostlarımız. Önemlisi insanımız dua etsin, bütün ümmet Muhammed için, kendisi için dua etsin, ehliyatı için dua etsin, sevdiği için dua etsin değerli dostlarımız. Allah bütün insanlarımız saklasın ve gelinizdeki bütün şeyler inşallah olur. Ne diyelim, özünüze iyi bakın, kalın sağlıklı.

0: Türkmen FM, Bağdat frekansımız 89.9.
1: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan herkese merhabalar. Gündemdeki son gelişmelerle sizlerleyiz. Silahlı Kuvvetler Genel Komutanı Ali Zeydi, güvenlik güçlerine yönelik yokluk ve ihlal suçlarına ilişkin soruşturma komisyonu emirlerinin 30 gün içinde iptal edilmesi talimatı verdi. Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani, maaşların karşılığında gelirlerin yarısını Bağdat'a vermeye hazır olduklarını bildirdi. Güvenlik kaynakları Selahattin ilindeki Spiker üssünde meydana gelen havan topu patlamasında Haşit Şabi'ye bağlı 3 personelin yaralandığını bildirdi. Bağdat operasyonları bayramda kalabalık alanlarda motosiklet ve at arabaların geçişini yasakladı. Müsenna polisi Samavade milyar hırsızı olarak bilinen zanlının tutuklandığını ve çalınan paranın tamamının ele geçirildiğini açıkladı. İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde çıkan çatışmalarda bir askerin öldüğünü, bir askerin de ağır yaralandığını duyurdu. Arap ve İslam ülkeleri İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Aşırı Sağcı İtmar Ben-Gvir'in Sebat filosu katılımcılarına yönelik tutumunu şiddetle kınadı. Suudi Arabistan hacıları Mina'ya sevk etme konusunda tam hazırlıklı olduğunu açıkladı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, nükleer silah sahibi olmak istemedikleri konusunda dünyaya güvence vermeye hazır olduklarını söyledi. İki petrol ve doğalgaz yüklü gemi Hürmüz Boğazı'ndan Pakistan ve Çin'e doğru hareket etti. Amerika Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hürmüz Boğazı açıldıktan sonra İran nükleer dosyası üzerine ciddi müzakerelere hazır olduğunu açıkladı. Senato'daki Cumhuriyetçiler Amerika ile İran arasındaki beklenen anlaşmayı eleştirdi. Ukrayna Güvenlik Servisi Rusya'nın Vladimir bölgesindeki bir petrol dağıtım ve pompa istasyonuna İHA saldırısı düzenledi. Kongo'ya komşu ülkeler Ebola virüsünün yayılmasını önlemek için koronavirüs benzeri tedbirler uygulamaya başladı. Venezuela'nın batısında bir cezaevinde yüzlerce mahkum işkenceye uğradıklarını iddia ederek kontrolü ele geçirdi. Haberlerimizin sonuna geldik. Hoşça kalın.
0: Türkmen FM, Kerkük frekansımız 90.1.
2: الأخبار من إذاعة تركمان FM الفضائية، أهلا بكم. القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي يوجه بإلغاء أوامر اللجان التحقيقية الخاصة بجرائم الغياب والمخالفات للمنتسبين المباشرين خلال مدة 30 يوما. رئيس حكومة إقليم شمال العراق مسرور بارزاني يؤكد أنهم مستعدون لتسليم نصف الإيرادات لبغداد مقابل الرواتب. مصدر أمني يفيد بإصابة 3 منتسبين من الحشد الشعبي بانفجار قنبرة هاون في قاعدة سبايكر بمحافظة صلاح الدين. عمليات بغداد تمنع مرور الدراجات وعربات الخيول في الأماكن المزدحمة خلال العيد. شرطة المثنى تعلن اعتقال المتهم الملقب بسارق المليار في السماوة واستعادة الأموال المسروقة بالكامل. الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده وإصابة آخر بجروح خطيرة خلال اشتباكات دارت في جنوب لبنان. دول عربية وإسلامية تدين بشدة تصرفات وزير الأمن الوطني الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير تجاه المشاركين في أسطول الصمود المتجه إلى غزة. الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يقول أنهم مستعدون لطمأنة العالم بأننا لا نسعى لامتلاك سلاح نووي. ساعة سفينتان محملتان بالنفط والغاز الطبيعي تغادران مضيق هرمز إلى باكستان والصين. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يؤكد أن الولايات المتحدة ستكون على استعداد لمفاوضات جدية حول الملف النووي الإيراني بعد فتح مضيق هرمز. جمهوريون في مجلس الشيوخ ينتقدون الاتفاق الأمريكي المرتقب مع إيران. جهاز الأمن الأوكراني يعلن تنفيذ هجوم بطائرات مسيرة استهدف محطة لتوزيع وضخ النفط في منطقة فلاديمير الروسية. دول مجاورة للكونغو تفرض إجراءات شبيهة بكورونا للحد من فيروس إيبولا. مئات السجناء يسيطرون على أحد السجون في غرب فنزويلا مدعين أنهم تعرضوا للتعذيب. استمعتم إلى الأخبار من إذاعة تركمان FM الفضائية. شكرا لحسن الإصغاء والاستماع. نتمنى لكم قضاء أوقات ممتعة معنا. إلى اللقاء.
3: Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. 90.1 Türkmenlerin sesi, radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
4: 90.1
3: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
4: 90.1
3: Türkmen FM sizin mi?
5: Türkmen FM hayatın ritmi.
3: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
4: 90.1
5: Türkmen FM sizinle.
4: Türkmen FM
6: sizinle. Daha öncesi yok ki, çoktan kaldırdım çatıya.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM, hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle.

Elleri gider, ellerimi hep. Canımı yakar beni severek. Öyle bir bakar gözlerime.

0: ritme nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş.

Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan Çizgiler programı başlıyor. Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan yine tekrardan herkese hayırlı akşamlar, hayırlı günler. Değerli dinleyenler ve yine tekrardan sizlerden bu güzel akşamda Destekler programı başladı. Diğer buradan herkese akşamımız hayırlı olsun ve programımıza hoş geldiniz, safalar getirdiniz tabii. 2 saat boyunca sizlerden olacak sevgili dinleyenler ve her gün sizlere güzel şarkıları ve tabii ki de sizlerden gelen bu güzel mesajları paylaşacağı ve aynı zamanda bu güzel istek şarkılarımızı dinleyeceği sevgili dinleyenler. Buradan saygı, salamımızı herkese ileterek sunmakta sizlerden ben Dünya Bulut. Tabii ki de her gün akşam sizlerden olacağız. Tabii ki de değerli dinleyenler. Ve hemen numaramı sizlere hatırlatım, numaramı 0770 131 34 61 numarasıyla programımıza katılabilirsiniz.

Sevgili dinleyenler, aynı zamanda WhatsApp yoluyla tabii ki de bizlere güzel mesajınızı iletebilirsiniz. Ve bakalım bugün de kimler katıl programımıza ve istek şarkılar olsun olacaktı değerli dinleyenler. Hemen numaramız sizlere tekrardan hatırlatın. Numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla programımıza katılabilirsiniz.

Evet sevgili dinleyenler ve bu güzel açılış şarkımızı sizlerden dinledik. Ha birlikte geçeceğin hemen tabii ki de sizlerden gelen bu güzel mesajlar tek tek elimize ulaşır. İlk mesajımız arkadaşımızdan gelipti. Yazıptı merhaba. Necasiz hayırlı akşamlar. Sizlerden bir güzel şarkı ısırdım Arapça olsun eğer mümkünse. Ve bu şarkını armağan edirəm. Cengiz'den Karan babasına armağan olsun. Teşekkürler. Biz teşekkür ederek programımıza katıldığı için.

Evet sevgili dinleyenler ve yine tekrardan sizlere döndük. Değerli dinleyenler, tabii programı sizlerden canlı canlı devam ediyor değerli dinleyenler. Geçen hemen sıradaki mesajımıza bakalım kimden geldi.

Evet, değerli dinleyenler, sıradaki mesajımız arkadaşımızdan geldi. Sara'dan yazıp merhabalar, hayırlı günler, hayırlı akşamlar dilerim. Sizlere bir güzel şarkı söyledim, sizlerden Arapça olsun. İstek şarkımı sizlere bırakırım, güzel bir şarkı olsun eğer mümkünse. Ve bu şarkını yazıp ilk önce çocuklarımı armağan edirim. Ve bir de ablalarımı armağan olsun. Ve bir de sevdiklerimi armağan gelsin. Teşekkürler. Teşekkür ederiz sana programımıza katıldığı için.

Sevgili dinleyenler, hemen numaramız sizlere hatırlatım. Numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla programımıza katılabilirsiniz.

ولا أقولك طب وحبك؟

Evet sevgili dinleyenler ve bu güzel şarkımız Arapça sizlerden sabahın sesinden dinledik değerli dinleyenler. Ve tabii ki de programımız sizlerden canlı canlı devam edir. Hemen geçelim. Sıradaki mesajımıza bakalım kimden geldi. Ve sıradaki mesajımız arkadaşımızdan gelip yazıp hayırlı akşamlar sizlerden bir şarkı istedim. Arapça o da Hani Şakir'den olsun. Lo Bithab Hakiki Sahih adlı şarkısını ve bu şarkını Muhammed Şendi'den ve Ahmet Şendi'ye armağan olsun yazıptı. Teşekkür ederim sana programımıza katıldığı için sevgili dinleyenler. Hemen numaramı sizlere hatırlatım, numaramı 0770 131 34 61 numarasıyla programımıza katılabilirsiniz.

Ve şimdi de geçen hemen sıradaki mesajımız arkadaşımızdan gelip yazıp merhabalar. Sizlerden bir güzel şarkı istedim eğer mümkünse. İlk önce sizlere bırakırım. Güzel bir şarkı olsun. İstek şarkımı sizlere bırakırım. Ve sonra da sevdiklerime, aileme armağan ederim. Ve bir de yazıptı çok değerli anlama ve bir de babama ve ablalarıma armağan gelsin. Teşekkürler, saygılar, hürmetler sizlere yazıptı. Teşekkür ederek sana programımıza katıldığı için. Sevgili dinleyenler tabii. Programı sizlerden bu güzel akşamda canlı canlı devam ederiz. Ve bakalım kimler daha katıl programımıza ve istek şarkılarımız ne olacaktı?

Evet sevgili dinleyenler ve tabii ki de Ceylan'ın sesinden bu güzel şarkımızı sizlerden dinledik. Sevgili dinleyenler geç ağını hemen sıradaki mesajımıza.

Değerli dinleyenler, sıradaki mesajımız o da Hasan'ın yalıptı yazıptı merhabalar. Necasız hayırlı akşamlar. Sizlerden bir şarkı istirdim. Arapça olsun, Kadım Sahir'den olsun eğer mümkünse ve bu şarkını çok değerli abim Armağan Nedirem Muhammed'e ve bir de yazıptı sevdiklerime, aileme, babama ve sizlere de Armağan olsun. Teşekkürler. Teşekkür ederiz sana programımıza katıldığı için. Değerli dinleyenler, hemen numaramı sizlere hatırlatın. Numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla programımıza katılabilirsiniz.

Ve yine tekrardan sizlere döndük. Tabii bu güzel Arapça şarkımızı sizlerden hep birlikte dinledik. Sevgili dinleyenler ve sevgili programla diğer hoş gelip siz ve safalar getirip sizlere.

Sevgili dinleyenler, eğer programımıza katılmak isterseniz numaramızı hemen sizlere hatırlatım. Numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla programımıza katılabilirsiniz. Ve aynı zamanda bizlere bu numara üzerine WhatsApp yoluyla bizlere güzel mesajınızı iletebilirsiniz. Ve bakalım kimler daha katıl programımıza, değerli dinleyenler. Programımıza hoş geldiniz ve safalar getiripsiniz.

Evet sevgili dinleyenler, Berk Amuran'ın bu güzel şarkısını da sizlerden hep birlikte dinlerdik değerli dinleyenler. Tabii programı sizlerden canlı canlı devam ediyor.

Ve şimdi de geçen sıradaki mesajımız arkadaşımızdan gelip yazıp da merhaba. Dünya Hanım, necesen, hayırlı akşamlar. Dilerim sizlere, teşekkür ederim. Sağ olasın. Yazıp da sizlerden bir şarkı istedim Arapça. Ali Aysavi'den olsun eğer mümkünse ve bu şarkını armağan ederim oğlum Ahmet'e teşekkürler. Biz teşekkür ederiz sana programımıza katıldığı için.

Ve yine tekrardan sizlere döndük sevgili dinleyenler. Tabi istekli programı sizlerden devam ederi bu güzel akşamda değerli dinleyenler. Ve tekrardan herkese diyorum hayırlı akşamlar, hayırlı günler değerli dinleyenler. Ve tabii ki de bu numara üzerine hemen numaramızı sizlere hatırlatım. Numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla programımıza katılabilirsiniz. Ve bu numara üzerine aynı zamanda WhatsApp yoluyla bizlere güzel mesajınızı iletebilirsiniz ve bizleri canlı canlı arayabilirsiniz sevgili dinleyenler ve programımıza diğer hoş gelipsiz safalar getiripsiz.

Ve bu güzel şarkımızı sizlerle birlikte dinledik. Değerli dinleyenler, tabii programımıza diğer hoş gelip siz safalar getirip siz babakağın kimler daha katıl programımıza değerli dinleyenler. Hemen geçen sıradaki mesajımız arkadaşımızdan gelipti. Yusuf arkadaşımızdan yazıptı. Merhabalar, iyi akşamlar, necası sizlerden Burak Bulut'un bir güzel şarkısını isterdim. Bir Sigara Yaktım adlı şarkısına ya mümkünse armağan olsun. Herkese teşekkürler. Biz teşekkür ederiz sana programımıza katıldığı için.

Evet, tabii ki de Burak Bulut'un bu güzel şarkısında sizlerden hep birlikte dinledik. Değerli dinleyenler, geçen hemen sıradaki mesajımıza. Sıradaki mesajımız arkadaşımızdan gelipti. Yazıp, selamu aleyküm abla, iyi akşamlar. Ben Muslih Telafer'den katıldım programımıza ve sizlerden bir şarkı istirdim. Merve Özbey'den olsun. Güzel bir şarkısını istedim sizlerden ve bu şarkını tüm Türkmenlere armağan olsun yazıptı. Teşekkür ederek sana programımıza katıldığı için.

Evet sevgili dinleyenler ve yine tekrardan sizlerden bu güzel şarkımızı sizlerden birlikte dinledik. Değerli dinleyenler geçen hemen sıradaki mesajımıza o da İsmail arkadaşımızdan gelip de yazıp merhabalar hayırlı günler dilerim sizlere. Teşekkür ederek sağ olasan yazıp daha Kanal Tun'dan bir güzel şarkısını istirdim sizlerden eğer mümkünse armağan edirem. Değerli eşime, çocuklarıma, anlama ve bir de sizlere armağan gelsin. Teşekkürler. Teşekkür ederek sana programımıza katıldığı için.

Ve tabii ki de Hakan Altun'un bu güzel şarkımızı sizlerden birlikte dinledik değerli dinleyenler ve programımız sizlerden canlı canlı devam ediyor. Ve şimdi de geçen sıradaki mesajımız arkadaşımızdan gelipti. Yazıptı merhabalar, sizlerden bir şarkı istedim. Türkmanca Halit Karkülü'den olsun diye mümkünse. Ve bu şarkını armağan edirəm oğlum Mənzinə ve Ahmet armağan olsun. Ve bütün Türkmanlara armağan gelsin. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederim sana programımıza katıldığı için.

Evet sevgili dinleyenler ve yine tekrardan sizlerden, tabii ki de programı sizlerden canlı canlı devam edilir. Hemen geçen elimize bir mesaj ulaşıptı arkadaşımızdan gelip de yazıp hayırlı akşamlar necasiz. Teşekkür ederek sağ olasın yazıp rica etsem sizlerden İbrahim Tatlıses'ten Haydi Söyle adlı şarkısını eğer mümkünse sizlerden istirdim. Ve bu şarkı nişanlıma ve sizlere armağan olsun. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz sana programımıza katıldığı için.

Evet sevgili dinleyenler ve İbrahim Tatlıses'ten bu güzel şarkımızı sizlerden birlikte dinledik. Şimdi de sırada giden Koray Avcı'dan bir güzel şarkısını sizlerden birlikte dinleyelim.

Evet sevgili dinleyenler ve bu güzel şarkımızı sizlerden hep birlikte dinledik. Değerli dinleyenler ve sevgili programı sizlerden bu güzel akşamda canlı canlı devam edelim. Şimdi de sırada giden Ayla Çelik'ten bir güzel şarkısını sizlerden hep birlikte dinleyelim bu güzel şarkını.

bakmadım bugün. Ne gazete okudum ne de bir haber, derdi yasakladım bugün. Kaç öpücük olmuş inanamazsın aşkı hesapladım.

Ve geçen hemen sıradaki mesajımız arkadaşımızdan gelip yazıp merhaba necasız. Ben Mehmet sizlerden bir güzel şarkı istirdim. Emin Sayın'ın güzel bir şarkısını sizlere armağan edirəm. Teşekkürler. Teşekkür ederek sana programımıza katıldığı için.

Evet sevgili dinleyenler ve yine tekrardan sizlerden değerli dinleyenler geçen hemen sıradaki mesajımıza bakalım kimden gelipti.

Evet sevgili dinleyenler, sıradaki mesajımız Zeynep arkadaşımızdan gelip yazıp merhaba ben Zeynep, sizlerden bir şarkı istirdim Arapça ve bu şarkını eşime armağan edirem Ali'ye ve bir de yazıptı sizlere güzel günler dilerim, teşekkürler. Biz teşekkür ederiz sana programımıza katıldığı için.

Ve sıradaki mesajımız o da Hasan Mustafa arkadaşımızdan gelip yazıp selamun aleyküm abla bir şarkı ısırırım sizlerden Arapça o da Ali Casim'den olsun ve bu şarkını armağan edirəm babama ve bir de sizlere teşekkürler. Biz teşekkür ederiz sana programımıza katıldığı için.

Evet sevgili dinleyenler ve yine tekrardan sizlerden bu güzel şarkında sizlerden birlikte dinledik sevgili dinleyenler. Ama ne yazık ki programımızın sonuna geldik. Bugünlük bizden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.

Değerli hürmetli bacı kardeşlerimiz, Yüce Allah'ın salamı, bereketi, rahmeti olsun üzerinize. Hoş gelipsiz, safır atıripsiz programımıza, hayat yolculuğu programının bugünün ve bu haftanın bölümüne. Allah'tan umut ederek faydalı vakitler geçirdersiniz bizlerden. Bacı kardeşlerimiz bildiğiniz için programımızı sunuruz sizlere Türkmen FM Radyosu'ndan, aynı vakitte Türkmen FM Radyosu'nun Facebook sayfasından, aynı vakitte özel TikTok hesabımızdan. Allah'tan umut ederek güzel vakitler ciddiyesiz bizlerden. Bacı kardeşlerimiz bildiğiniz için programımız aslında bir fetva programıdır. Yani programımıza her kimin bir sorusu var ise edebili telefonla arasın bizleri veya hatta WhatsApp'tan bizleri arasın veya hatta yorum yazsa Facebook yoluyla, TikTok yoluyla cevap verir gözün Allah'ın izniyle. Aslında da bizlerden bacı kardeşlerimiz bugün 16 veya hatta 17 soru hazırlamış sizler için. O bu 17 soru en çok sorulduğumuz sorulardı. Bu sorular en çok sorulduğumuz sorulardı bu haftanın içinde. Yarın yok bir gün yüzünden, nedeninden. Onun için başka bir sorunuz da var ise inşallah cevabını veririz. Numaramız 0770-161-64-61. 0770-131-3461. Hoş geldiniz bacı kardeşlerimiz.

Bacı kardeşlerimiz tekrardan diyarıksa hoş gelipsiz. Sener kardeşimiz buyurdu. Selamu aleyküm. Aleyküm selam diyarık. Seyf Bazircan. Aleyküm selam. Kardeş hoş gelipsen baştan gözlerine. Muradan Nasıl hoş gelipsen. Aleyküm selam. Rahmetullah. İlk soru bizlere ulaşıptı. Bacımız Semra Adil olan. Buyurdu şeyh. Ben namaz kıllam ama cehden bir tercih ederim özüm. Ne yapayım? Bak bacı. İman bir seviyede derece. Yani insanların imanı bir üstünlük, bir seviyede yeri mi? İman diye. Eydi namaz nece? O zaman namazımızda bacı kardeşlerimiz cehden cehli namazı vakti vaktine kıllık, namazı sünnetlerden beraber kıllık, namazı huşu'dan kıllık. Cehden de bir cehli üzerimize baksan namazı, ya valla biraz serçe ederek veya hutta baksan sünnetlerin kılmırık veya hutta vakti vaktine kılmırık ama normaldir. Madem ki bir insan bakırı ve anırı ve dikkat edirı namazı cehden bir esücülük yapır hakkında, o zaman güzel bir şeydir. Neye benzer? Bir insan derdini bildiği zaman ilacı çok asantı. Darmanı asantı. Ama derdini bilmese çok zordu bacı kardeşlerimiz darman bulmak bu insana. Bu bacımıza diyerek ilk önce sen namaz kıldığı zaman dua'yla alev kaldır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ne buyurur? Rabbi cealni mukime salati ve min zürriyeti. Hazreti İbrahim'in duasıdır. Bakara surasında. Veyahut da İbrahim surası daha doğrusu. Bazı kardeşlerimiz burada dua etmek bir nedendi. Hatta Allah Teala bizlere namaz sevdirsin. Namazı koysun sevgi Allah Teala. Onun için diyerek bacımıza bir dua ile Ya Rabbi bana yardım eyle, ey Allah'ım bana yardım eyle, vakti vaktinde namazlarımı kılım. Bu bir. Çi bak ne seni koymur kılasın. İşte ev işiydi. Ev iş olduğu zaman o namaz vaktinde biraz el o işten sal. Namazı kıl. Veyahut da arkadaştı. Veyahut da konşudu. Orada katil o vakitte. O vakitte biraz o konşunu veyahut da o misafire izin al. Namazı kıldın. Bu çi. Üçüncü şey telefonuna bir program var, application var. Endiresen As-Salat Nur, Salat-i Nur. Endiresen çerçüc vakti üzerine veya hutta her hardaysa eğer bildesen telafir her hardaysa o rüzanı bırakasan özün her namazı vakti vaktinde azan okur, ya dua salar diğer kalk namaz kıl. Rabbim cümlemize nasip etsin. Namazı vakti vaktinde kılagın. Sünnetleriyle iyi anlayak namazımızı ve aynı vakitte namazın o şirin, baldan şirin tadını anlayakın. Amin, amin. İnşallahü Teala. Bacı kardeşlerimiz hele bizlere Allah razı olsun Velid Efendi, Velid Gazi, aleykümselam, Allah razı olsun kardeş, sağ olasın baştan gözlerine. Bacı kardeşlerimiz hele sorular bizlere ulaşıptı. İnşallah Teala bir cevap verir gözüne. Buyur Hedil Hatun, aleykümselam, tullam. Deri, kayınnenem benden eşim arasına girdi. Aramız bozulup indi ben küsmüşem. Hatun burada yanlış yaptım. Burada yanlış yaptım. Bakın, ben dünen bir barıştırmaktaydım. Gittik. Bir arkadaşla beraber kayınbabasının evine dinledim iki tarafı. Böyle baktım işeçe decmez ona yok bir hafta küsülmeğe. Yok bir gün küsülmeğe. Decmez ona bir saat küsülmeğe. İki tarafı dinledik. İki tarafta birbirini iyi dinledi. Sanki hayatlarında hiç konuşmuyorlar. Sanki hayatlarında birbirini görmeyip. İki taraf birbirini dinledi. Bitti. Dedim rahmetli Uza. Beni düşündü her içi hepsiz. Bu küsülmek üzerinden. Decer mi ne? Yok boş yer. Yalla kalkacak yalla. Hemen asbabı hazır. O bacımızı. Hemen oğlan seyreyim indi bizden beraber adım açar. Gittik döndük bacı kardeşlerimiz. Hamdolsun barıştılar. Onun için bacımız diyarık. Madem ki kayınlanı aravuzu bozuru. İlk önce duayla sel ya Rabbil Alemin. Evim koyma kimse yıksın. Ne kayın kudam. Ne eşim, ne men, ne bir kötü insan. Ve ne de şeytan aramızı bozmasın. İkinci şey, ey Allah'ım, beni döndür evime. Üçüncü şey, hatun, Facebook'lara bir şey indirme onu. Hemen WhatsApp'ta bir şey paylaşırsınız. Valla, benim kadrim bilmeyen, benim değerim bilmeyen, böyle böyle olsun. Evimi yıkan, böyle böyle olsun. Allah özler, ne olur bacı? Sanki cihan savaşıdır. Üçüncü cihan savaşıdır. Biraz şey yapacağım. Bir şey olmayayım bu arada. İnşallah
biz de hazırız. Cirağın araya sizleri barıştırmak Allah'ın izniyle. Bacı kardeşlerimiz, sizlerin programımız devam edilir. Allah tuhafına gidiyoruz. Faydalı vakitler. Geçti siz bizlerden. Numaramız 0770-161-64-61. Bakın bacı kardeşlerimiz, bugün yevmü terviye. Bugün hakkına kakardılar. Herkes su doldurardı. Elinde su aparardı. Çıkardı Mina Dağı'na, derasına, Mina'ya. Ondan sonra yarın çıkardılar Arafat Dağı'na. Bugün aslında bacı kardeşlerimiz hacin çinci adımı Umre'den sonra çinci adımı bugün başlar yavaş yavaş. Yarın Arafat günüdür. Yarın salı. Rabbim hepimize nasip etsin. Oruç olalım. Selamun amin. Çünkü oruç olmak bacı kardeşlerimiz yarın teç başına yarın oruç olmak çi ilin günahın sildir. İndi bu il 1447 Hicri ilde son günlerini yaşadık. Bu ay son aydı bu il içinde bilirsiniz. Bu ilin günahı silini gelen ilde hurda günahları silini. Yani ne kadar hurda günahları var hapsı silini. Çi il malı bacı kardeşlerimiz. Kimin anne düşüptü? 16 saat oruç olduk. 14 saat biraz oruç olduk. Tamam biraz sıcaktı. Herkes iş yerindeydi. Veyahut da biraz ağırdı. Tamam. Ama ahirat için bacı kardeşlerimiz decer ona bir gün oruç olum. Hatta ki ona kınşar Allah Teala malum çiğilin günahını sildirsin. O zaman yarın hapuzu davet ederim. Sizden de önce öz kendi nefsimi oruç olan yarın. İkinci şey bacı kardeşlerimiz yarın dua kabuldu. Dua etmek Arafat günüdür. Dua etmek her anı, her dakikası. Ecri, ecirden ayrı dua Allah Teala kabul eder özün. Ne dua var ise, bizden evvelki erenler ne duaları var ise koyar der özün Arafat gününe. Gerder Arafat gününde Allah Teala bütün duamızı kabul eder. Bacı kardeşlerimiz unutmayın, yarın sabah namazından hatta ki akşam namazına kimin dua dönmez Allah'ın izniyle boş yere dönmez. Üçüncü şey bacı kardeşlerimiz yarın sabah namazından başlar. Hatta ki bayramın dördüncü günün Çin'de namazından sonra içimin her namazdan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere alıştırdı tekbiret etmek. Her namazdan sonra bir defa, on defa, üç defa çefudun. Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem sünnatidir. Hatta bir bacımız evinde namaz kılırsa, bir arkadaşımız camıda kılmır, evinde yalnız kıldı mesela, iş yerinde yalnız kıldı. Diyarık salam verdiği zaman Allahu Ekberullah tekbirati desen. Bu da sünnettendi bacı kardeşlerimiz. Öbür şey yarın inşallah Teala bir özel bir zikir var. Allah'ı zikretmek var. Bu zikir Efendimiz buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem en güzel bir haçattı. Ben de bütün peygamberde bunu demişim. O da La ilahe illallah vahdehu la şerike leh lehu'l mulk ve lehu'l hamd ve huve ala kulli şeyin kadir. Bunu ben desem 100 sen sele 1000. Ben desem 1000 sen sele 10.000. Alo boştu. Tesbih aloda iş yerinde. Salma tesbihi. Bir bacımız bu vaktten sonra iftarlık hazırları tesbih salmasını annem bacı kardeşlerimiz Allah Teala halımıza, halımıza rahmet inşallahü teala. Ahmet Efendi, aleykümselam, Allah razı olsun. Sağ olasın baştan gözlerine. Derzi Halil Anlası, Seyf Anlası, aleykümselam, rahmetullah. Hoca alıp siz baştan gözlerine. Cülbahar, aleykümselam, rahmetullah. Cümle avuzu diğer hoca alıp siz baştan gözlerine. Aleykümselam diğer hapuza baştan gözlerine. Buyurun. Nursen ablamız namazda bir insan mesela 100 hani 114 sure var Kur'an-ı Kerim'de Fatiha'dan sonra 113'ünü okuruk. Namazı biz Fatiha'nı okuduk bir sure gitti. 113 sure kaldı. Dircehten bir namazda mesela kul huvallahu ehad İhlas suresini okuram. Sonra dönmem Tebbetiye'den Mesed suresini okuram. Yani teselsül üzerine yerim biram sıraydan. Oğlu yoksa yok diğer oğlu. Namaz zararı yoktu. Ama yerisi o teselsülden daha iyiydi. Herkesin öz sırasını kılsa oksa daha iyiydi. Ama namazın zararı var, yok. Yani bir insan ilk rükatte Fatiha'dan sonra kul e'udhu bi rabbin nas okudu. İkinci rükatte vadduha okudu. Namazı hiç oğlu yok bacı kardeşlerimiz. Ama diyarık ilk önce duhanı oksa sonra nas oksa daha fazla sevabı oğlu Allah'ın izniyle.
هدي الخاتم بيقول يدري إيشم قايننا من حاجاتنا باخر ورمانا باجي باخ إيشون ديارغ إيشوا ورمغ olmaz قادن أفداسس حشوزلرنن بالحيوان داجي قادن دب بشارد ولقد كرمنا بني آدم قذب أودا قد باج دور مقن شارندا بير چيت مزيدن بير چنجنوت إيشو باخر سو قايننا ون سوزنا باخر anlamı oldu ki sen yoksa kayınnana sen yoksa nanası arada kalıp şu eşu burada kalıp arada o zaman o yere girme sen baksa o yemen ya kayınnanam eşu etsen yemen ya nanav göd yer nanam 13 o dakikada cevap vermezden bir çi etmezden bacım veya hutta evu Allah etmesin dağılı Allah etmesin inşallah Allah Teala evu bir daha iyi döndür Allah'ın izniyle. Meryem Hatun buyurur, namaz ne demek olsun? Allah Teala'ya lazım da namaz kılmak. Biz Allah'a muhtaçız. İşte Hatun biz Allah'a muhtaç olduğumuz zaman namaz kıldık hatta Allah razı olsun bizden. Öz biz kıldığımız namaz Allah için dacı. Yani Allah için dacı nedir? Yani Allah Teala koy böyle diyeyim. Mülkü fazla olmaz. Allah'ın cebine bir şey girmez. Koy böyle diyeyim. Namaz kıldığım benim için. Ben Allah'a yakın olun bu namazdan. Ben. Aleyküm selam, rahmetullah. Allah razı olsun cümlemizden. Garip dünya sağ olasın. Allah sıkılasın. Bacı kardeşlerimiz programımız senin devam edin. Numaramız 0770-131-64-61. 0770-131-64-61. Bir aradan sonra Diyarlık Bahar'a bacı kardeşlerimiz ilk soru dehye üzerine de kurban üzerine de cevabın olsun. Ve asıl da o soru nedir? Kalın bizimle.

أودي الحرمات باقي قرشتارمز مؤمن çöpüllü kardeşimiz buyur selamun aleyküm aleyküm selam tıladır öller bu dünyadakiler bu dünyadakileri görür mü? Evet. Öller bizleri görür. Ne zaman? Perşembe günü. Ali günü. Ali günü perşembe günü. Aslında daha fazla cuma günü koy diyelim. Cuma günleri Çinli namazından sonra böyle bu vakitler. Yani bir saat kalıptı akşam azanına, 3-5 saat, 45 dakika kalıptı mağrib akşam azanına. Asman böyle bir hani biraz kırmızı olu. Onda hocalarımız buyururlar, görürler bizleri. Onun için o zaman gitmek türbeliğe faydası var. O zaman gidesen dostun ayağı yanında, dua edesen özü için ve kendi nefsi için dua edesen ey Allah'ım, beni böyle bir yere bıraktığı zaman, bıraktıkları zaman böyle bir yere, ey Allah'ım sen bana yardımcı ol, ey Allah'ım türbemi, türbelerini ışıklandır. Amin, amin. O zaman bizleri görürler cuma günleri asman kırmızı olduğu zaman. Ölüler bizleri görür inşallah Teala. Bacı kardeşlerimiz ilk soru bizlerde o da dahyanın kurban kesmeğin hükmü nedir? Bakın bacı kardeşlerimiz. Dahya kesmeğin, kurban kesmeğin üç hükmü var. Bir, Ebu Hanife mezhebinde, İmam-ı Azam mezhebinde dahya kesmek o insanın zekat parası var ise, yani 3 milyondan fazla var ise veyahut da 20 miskalatunluk parası var ise o insan üzerine ceraçtı, vacipti. Ceraç çalsın. Kalan mezhepler buyururlar yok. Sünnetti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnetindendi bu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnetindendi. Efendimiz çasırmış. O zaman biz de çasarık. Bakın birini buyurdu vacip ticaraçtı kesmek Ebu Hanife mezhebinde. Kalan mezhepler üç mezhep yanında sünnetti bacı kardeşlerimiz. Yani kesse suabı olu. Kesmese günahkar değilsen. Üçüncü hüküm bacı kardeşlerimiz vacip ticaraçtı dahya kesmek, kurban kesmek o insan üzerine ehd edipse. Yani bir insan ehd edipti. Oğlum nacih olsa, kızım evlense, kızım salamattan çıksa bu hastalığından veya hutta sonuna çimin. Her ne ehd edipse, neden neyse. Bir insan ehd edipse bacı kardeşlerimiz dahya çalsın, kurban çalsın, ceraç vacipti çalsın bacı kardeşlerimiz. O zaman bütün hoca yanında dahya kesmek sünnetti. Kurban kesmek sünnetti. Ebu Hanife mezhebinde vacipti ceraçtı çalsın. O insan için böyle zekat parası var. Yani mesela 20 miskal altın 20-21 milyondu. O kartası var. O zaman ceraç çalsın dahyanı. Ceraç çalsın. Bir insan ehd edipse, diğer gözünü ehd edipse ceraçtı. Onun da üzerine kesmek vallahu alem. Bacı kardeşlerimiz ikinci soru, neden biz kurban çasırık? Neden kurban çasırık? Bacı kardeşlerimiz biz kurbanı çasırık aslında yok sadece fakir yoksulları tok edin. Yok. Aslında fakir yoksulları tok edirik. Bu bir. Yasir Efendi, Yasir Samançı, Allah razı olsun, sağ olasın kardeş, başım denesin. Biz bacı kardeşlerimiz dahyanı çalsırık, tamam. Yoksul insanları tok edelim. Bir. Çi, konşu hakkına, hakkul ciran, konşu hakkı var üzerimize. O çesendek, o dahyanı kurbanı verendek bir çulu, yarım çulu et özüne konşuluğumuzun hakkına daha fazla ol, kuvvetli ol aramız. Üç, bacı kardeşlerimiz. Biz koyun çalsırık veyahut da bir inat çalsırık veyahut da bir deve çalsırık kurban diye Allah Teala'dan suvab bahçırık. Suvaba kanşar, ecire kanşar bunu yaparık. Dört bacı kardeşlerimiz Hazreti İbrahim'in sünnetini kaybetmirik. Hazreti İbrahim'in sünnetini diriltirik. Hazreti İbrahim de Allah Teala asmanıyla rüzgâr için bir dahyalık, bir kurbanlık Allah Teala gördü Manichas, oğlu İsmail yerine. Onun için biz suvab bahçırık. Bir de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Muhammed'in biz aslında bacı kardeşlerimiz sünnetini yaparız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 10 defa 10 defa 10 il 10 il
Efendimiz dahiye çasıptı, kurban çasıptı. O zaman bunlar hapis suvabdı içinde bazı kardeşlerimiz. Onun için diyarak dahiye çasmağın hikmesi budu. Nedeni budu bazı kardeşlerimiz. Gerek o bir soruya. Caiz bir insan ortaklama, ortaklaşsın başkasıyla, el birliği etsin, para birliğiyle beraber kalksın bir dahiye çatsın. Bu soru bazı kardeşlerimiz cevabı dört cevabı var. Ondan önce Nura Hatun aleykümselam tuladır özel bir sorun var özelde. Bel Hatun özel celebiysen sonra cevabı verir inşallah Teala. Arafat günü Kubra Hatun, Kubra Hatun veyahut da kardeşti. Arafat günü yarındı. Arafat günü yarındı. Yarın Hacraç kadar Arafat dağına sebbah namazından, sebbah azanından hatta çi akşam azanına çimin. Yani bu vakit her insan, herkes son dakikaların yaşır, duasını edir, yıkları, o dakika torbasını hazırlır, buhçasını hazırlır, hatta ensin geçsin Muzdelife'ye akşam azanından beraber. Onun için yarın Arafa günüdür kardeş. Yarın oruç olmak dedik, suabı çoktu inşallah. Yasemin Hatun aleykümselam rahmetullah. Baştan gözlerin. Aleykümselam cümlemizi diyerek. Bacı kardeşlerimiz, celak öbür soruya. Yalan dünya aleykümselam rahmetullah. Eyser Beyatlı Hatun aleykümselam, Allah razı olsun. Baştan gözlerine çok sağ olasın. Allah cümlemizi saklasın bacı kardeşlerimiz. Sittel Habayb adında olan hatun buyur kardeş, ben yaşlıyım insanım. Özüm bilmeden elimde dacı abdestim bozulu. Yani tutabilmem özümü. İçtiğim su hemen çıkar benden üzüle cilap. Dedi edebilem yarın orucu olun. Beli hatun orucu olabilsen. Oruç olmağın hiç alakası arası yoktu, ilgisi yoktu. Abdestten. Orucun hakkısı yoktu. Hatta canabat insan afidası orucu olabilir. Abdası olsun olmasın. Hakkısı yoktu bacımız. Allah Teala sıhhat afiyet versene inşallah Teala. Nesim-ül Kur'an inşallah hatun cümlemizden Allah razı olsun. Sağ olasın. Allah cümlemizi hafızı etsin inşallah. İhsan nasıl? Aleyküm selam. Rahmetullah. Baştan gözlerine. Bacı kardeşlerimiz. Şimdi soru bizde oğlu bir insan ortaklaşsın. Dahi çizmekte. Bakın. Bizde birinci cevap, bel oğlu. Oğlu bir insan, kardeşiyle, bacıyla, arkadaşlarla, tüccan konusuyla ortaklaşma. Ortaklaşma, bir kalsak bir para versin, bir fiyat bir kadar para versin, bir dehi çağırsınlar. Ama ne de? İneçte, bir de devede. Koyunda ortak olmaz bunda. Ortaklık olmaz bunda. Hani inac yedi insanı kaldırı. Deo yedi insanı kaldırı. Yedi insana beraber her birisi mesela 500 bin verdiler. 350 bin etti. 3,5 milyon etti affedersiz. Kalktılar bir inac aldılar. Cester beraber her birisi bir ad girdi. Oğlumunda. O zaman ortaklaşma inac kurbanında, inac dahyalığında, deo dahyalığında oğlu bacı kardeşlerimiz. Celak Çin cevabı. Ortaklaşma oğlu kardeşle bacı, kardeşle kardeş, bacıyla bacı ortaklaşmaya her birisi 250 bin lira verdiler, 500 bin lira bir kurban kestiler. Suaba ve nene için olsun oğlu. Bacı kardeş veyahut da çiğ oğlu, at oğlu her birisi 200 bin, 250 bin verdiler. Ortaklaşma paranı verdiler. O kurban kestildi. Suaba kim için, niyetleri kim içindi? Niyetimiz dedemiz için. Niyetimiz birbirimiz içindi. Niyetimiz nenemiz içindi. Oğlu burada bacı kardeşlerimiz. Gel üçüncü soruya. Olmaz ortaklaşma olsun ki insana bir kuzu kesmekte. Bir koç kesmekte. Neden? O bir insan mı aldı bacı kardeşlerimiz? Ama benle sen herimiz 350 bin verin. Sen baba için, ben babam için. Yok olmaz burada. Dördüncü o bacı kardeşlerimiz. Caizli bir insan bütün ölenlerini koysun o suaba. Yani bir insan bir koç çalsın desin ey Allah'ım bütün ölenlerim için olsun bunun suabı. Veyahut da desin ey Allah'ım ben bu koç çalsıram bu koç senden de menden derce
sen verdiğin bana özün ve babanın da senden suab isterim. Ey Allah'ım, menden kabul el özün, menden de ev uşağımdan da. Burada bacı karıştırmaz. O koç, ki böyle diğer birinin insanı kalır, yok. Bu koç burada babanı, neneni, evladı, hatta ki 15-20 nefer iseler bir evde, hepsini kaldırı Allah'ın izniden. Bacı karıştırmaz. Sizlerin programımızda olmayacak numaramız 0770 161 64 61.

Ama değerli hürmet bacı kardeşlerimiz, bir daha hoş geldiniz. Tutman FM Radyosu'ndan Hayat Yolculuk Programı'na. Bizlere bir soru ulaşıptı. O tuşad ve nuşad adıdır. O doğrudur. Bir insan mesela saçını çağırsa veya hutta bir kardeşimiz sakalını doğruladı veya hutta bir bacımız o kardeş dırnağını çağırsa caiz derci daha dehi çağırsın. Bakın bacı kardeşler bu birinci soru derci ona ulaşırım. Bu soru bana bir saat daha önce ulaştı. 60 numaralı programı hazırım sizler için. Bir arkadaş telefon etti dedi ya Şeyh. Doktor diller olmaz daha kısa sen. Dedim kimdir sana? Dedi ortağım. Dedim ortağım Allah'dır rahmetullah. Bakın bacı kardeşlerimiz bir halkı diyarık. Dinde konuşmak caizdi caizdi. Halaldı haramdı. Sen bir senin anlamı. Sen manası anlamı oldu ki Allah'ın yerine konuşsan. Peygamber yerine konuşsan. Bu dindir bacı kardeşlerimiz. Allah Teala yüce, Allah Teala yüce bir peygamber Hazreti Muhammed'i yollayıp dini icra etsin bizlere. İnsan alime yanlış yol gösterse, kardeşim bacım, biz cüden bölüm konuştuk. Dehye kesen, kurban kesen, dırnak kesmeği, saç kesmeği, sakalın almak, sakalı doğulamak, bunlar haram değil üzerine. Dehye kesmeği zararlı yoktu. Ama isterse o suvabı fazla olsun, burada diyarık dehye çağırsa bu kaldığı günler içinde, çibeli yarın son günüdür, bu günler için, bu gün içinde sakal makal olma. Suvabı fazla olu. Ama dehye zararı yoktu bir insan sakalını atsa. Bana dikkat edin bacı kardeşlerimiz. Gelak öbür soruya. Öbür soru bacı kardeşlerimiz, vakit ne zamandı dehye kesmeğin? Bakın, Çarşamba günü Allah'ın izniyle bayramın ilk günüdür. İlk gün, çarşamba günü bayram namazından sonra başlar dehye kesmek hatta ki dördüncü bayramın. Yani çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, şembe günü. Bu dört gün içinde bacı kardeşlerimiz sabah olsun, akşam olsun, hakkısı yoktu. Gece olsun, gündüz olsun, hakkısı yoktu. Bu dört gün içinde hatta ki dördüncü günün, şembe günün, şembe günün Çin'de namazından sonra akşam namazından bir saat önce kimin asman biraz sarılaştı biraz böyle kırmızı olacaktı. O zamana kimin senin hakkı var. Ama kırmızı olduğu zaman asman dördüncü günü o zaman bitti. Kesebmesin. Belli bacı kardeşlerimiz. Celak öbür soruya. Şimdi bizim elhamdülillah neçe derneğimiz var yardımlaşma dernecileri. Tutman yardımcısı denecilerimiz var elhamdülillah. Bunlar insana yardım paylılar. Oğlu bir insan bunlara para versin, bunlar kalksın yerine çalsın. Belli bacı kardeşlerimiz oğlu. Bu caizdi. Şeriatta, dinde bacı kardeşlerimiz caizdi. Bir insan başka bir insanı koysun yerine, koysun başka bir insan çalsın yerine. Şeriatta vekale etmek caiz bu konuda. Onun için o derneciler Allah cennet yasın. Hapse elhamdülillah bu işe kalkırlar. Bir sene bana bu kadar para ver. Ben o paraya karşı bir kurban keserim senin için. Aldığı cirar kurbana. Aynı vakitte bu kadar da çöle et veririm sana. Kalanı ben özüm yoksul insanlara paylarım. Zaten bacı kardeşlerimiz bir böyüc bir yükü üzerimizden kaldırdılar. Asanti ettiler bu derneciler. Nözünden, ya ben kalkım yoksun insan kalksın aktarım bir çalım. Bu yoksul yoksa yok. Arabamla dolanım. Yoksa onun yerine veririm özlerine. Özleri çalsılar, özleri paylaşsılar. Ben fikrim saftı. Bacı kardeşlerimiz şeriatta oğlu bu. Bir derece para verirsen öz çalsın yeri bu. Bakalım TikTok'ta bacı kardeşlerimiz bazı soruları ulaştı bizlere. Cevap verir özlerine. Bacız hatun buyurdu, üç defa çastım dehye, param var idi ama şimdi param yoktu. Günah kaldırmam yok hatun, günah kaldırmasan. Üç defa çastı Allah kabul etsin ama şimdi de bilmesen, burada sen, üracuda, kalbuda diyesen ey Allah'ım, bana versev, çeserim. Burada sen ki, çastı burada. Efendimiz buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem, dünyada dört insan var. Birisi niyet etti.
خير var idi. Bakın, خير var, parası var. Allah Teala iyi خير خدو verir özne. O paranın hakkını bildi. Allah'ın hakkı bilinadı. Bili bu para el çirdi. Bili bu para bir nedendi, bir sebepti. Cirim cennetemen. Bir çöpürdü benim için. Kalktı o paradan خير ediri. Efendimiz buyurur. Bu insan cennette üstün bir seviyedeydi. Yani ehli cennet. İkinci insan parası yoktu. Ama niyeti nedir? Cevlündedir. Ey Allah'ım bana verseydi ben de خير ederdim. Başkası kimin? Efendimiz buyurur. Bu üçüncü insan aynı birinci insanla beraber üçüncü yukarı seviyedeydiler. Üstün biri dediler. Ne yüzünden? Bu parayı da خير etti. Ama bu niyetinde Allah Teala bir sadık bir insan, doğru bir insandı. Diri kalbinde Allah Teala bana verse ben de bu خير ederim. Onun için bacımız 3 yıl payladı Allah kabul etsin senden. Bu yıl hasret çeksen para yok talih vaktinde bil hatun sen çiçeğisi Allah'ın izniyle Allah kabul etsin cümlemizden. Bacı kardeşlerimiz Melisa hatun buyurur doktor oğlu biz para verelim yoksul insanlara arafatlık yerine. Bakın bacı kardeşlerimiz arafatlık güzel bir adattı. Güzel bir adattı. Diyen birim ayattı. Ayet yok üzerine. Hadis yok üzerine. Bu günlerde özellikle yarın Arafat günüdür. Khair ilavun. Yoktu bir hadis yasımın ilavun. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize de bildiripti. Allah Teala kulların durumuna bakar. Kulların şeyde ehli yani hacda olanların üzerine bakar. Allah Teala hallarına rahmeder. Bağışlar özlerin, günahlarını içer. Ve ataştan azı der özlerin inşallahü teala. İnsanlarımız, atalarımız, dedelerimiz, bibilerimiz خير ederdi burada bacı kardeşlerim bu cünde. Ey Allah'ım bizden de kabul eyle. Onun için güzel bir adattı. İnşallah hakkından kabul Allah'ın izniyle. Ama bir insan o paranı versin yoksullara, ha illa şerdacı ben komşulara veririm. Şerdacı ben kısım kavmi veririm. Oğlu yoksullara veririm. Allah kabul etsin sizden hatun. Özgül aleykümselam rahmetullah. Buyurur, oğlu bir insan, özgül hatun buyurur, borcdan bir dehiçası, zaten soruların biri buydu hatun, dehiç ısmak borcdan. Bakın, aslında dehiç ısmak, yedik sünne muakkedeydi. Dehiç ısmak bacı karıştan bir ibadattı. Bu ibadat parasıdır bizden. Bir insanın parası var ise, parası var ise, kâsır Allah kabul etsin. Parası olmayan ne etsin? Dir edebilir borcu alsın. Başkasının, başkasından borcu alalım. Keserem. Ona ay bu ayı veririm. Caizdi, böyle caizdi bacı kardeşlerimiz. Haram dacı. Yani, umreye benzer, haca benzer, evlenmeye benzer, koyduğum dehye konusu. Bunlara benzer bacı kardeşlerimiz. Yani bir insan kalksın benden borcu alsın. Borcu alsın mesela 500 bin lira. Bir dehi çalsın, bir kurban çalsın. Sonra ay bay bana paranı versin. Cahizdi. O zaman oğlu borcdan dehi çalsın bacı kardeşlerimiz. Nesemat-ı Kur'an, aleyküm selam, rahmetullah, hoca arasından hatun. Buyurur, kaç defa tekbir etti namazdan sonra yarın. Bak hatun biz dedik, Arafa günü yarın sabah namazından başlar. Hatta ki bayramın dördüncü günü Çinli namazı tekbir etti daha bitti. İtmerak tekbir etti. Bu saatler içinde, bu günler içinde, bu dört gün içinde bacı kardeşlerimiz veya hutta bu beş gün içinde asıldı, yarın baş çünkü. Nece tekbir etsen ele. Bazı camiler var, sesten tekbir eder. Bazı sessiz. İkisi de tamamdır. Bazı bir tekbir eder, bazı üç eder. İkisi de tamamdır. Bazı bir defa veya hutta çi veya hutta on. Çefudur. Madem ki bizden avvalçı erenler bunu yapıptı, o zaman sen çefudur. İsten bir defa, isten on defa bacı kardeşlerimiz. Bacı kardeşlerimiz bir hurda aralığın, aradan sonra dönerin kalan sorularımıza kalın bizimle.

Ben değerli hürmet bacı kardeşlerimiz, ulaştık 6. sorumuza. 6. sorumuz aynı kurban üzerinden de dahi üzerinden bacı kardeşlerimiz. O da yaş üzerine konuşalım. Yaş aslında biz 4 tühür afidas hayvan var. Behimetül en'am Kur'an-ı Kerim'de Allah tabi yürüzlerine. Bunlardan oğlu kesmemiz. Bir, koyun. Çi, gerçi bacı kardeşlerimiz. 3, inek. 4, deve. Tabi diyendek inek camış da girer içine. Bana dikkat edin. Yaşın anca olsun. Koyun bir yaş. Geçi bir yaş. İnek çi yaşı bitirip 3'e giripti. Deve 5 yaşı bitiripti bacı kardeşlerimiz. Yani 5'ten fazladı. İyiydi. Bir insanın biri bir kuzu gördü. Kuzu affedersi biraz semizdi. Biraz etlidi. Ama 6-7 yaş aylık yaşındaydı. 6-7 aylıktı. Yarık oğlu. Koyun 21 yaşında olsun. Yen de en azından 6 yaşında olsun. 6 aylık olsun. Ama etlidi. İyi et var özünde. Bu oğlu bacı kardeşlerimiz. Allah kabul etsin cümlemizden. Aslında da bunu her insan bilmez yaşına kadardı. Ama yeter ki bir insan kasaba güvensin. O kasap güvenli bir insan olsun. O cambaz Allah'tan korkasın. Yani ben elimde pamşan param. Ben felçlüde doktoram. Ayakta imam hatibem. Ben denden pazara koyun pazarına. Alandan bir inacım. Ben ne bileyim bu ne ki yaşındadım. Gerek o cünahı kaldırı. Geldiyse yaşı esücüyse bacı kardeşlerimiz. Onun için her insandan almayın. Ve her insan kesmezsiz için illa insan olsun. Allah'ın izniyle inşallah sizin için insan olsun. Bəli bacı kardeşlerimiz. Gelelim bir sorumuza. O da ne ayıplar var ise olmaz o davarı kesim. Ne ayıplar var ise o dahiyede Allah benden kabul etmez. Her şeyden önce bacı kardeşlerimiz tişört var. O tişört olmasa asıl da o dahiyemizi, o kurbanımızı yok 1 milyona, 1 milyara almışsak Allah kabul etmez özünü. Bir niyetimiz Allah için dâcil ise kabul etmez. Birisi kalkıp videoyu çekir özün, kamerayı çekir özün, o dakikada paylaşır, andır özün, paylaşır özün. Kardeş, niyetu nedir? Niyetu millet bilsin sen khair son insansan kabul olmaz. Kul inna salati ve nusuki ve mahyaya ve memati lillahi rabbil alemin. Sen namaz kıldın için hiç Allah için. Niyetu da filan görsün beni, bitti. O namazın suabını almasan. Aynı vakitte dahiye çalsan, ona benzer dahiye çalsan, niyeti Allah için olsun. Andırırsa o paylaştı, Facebook'larda, TikTok'ta, bakın dahiye çalsın, niyeti millet bilsin, o inacın sadece yorgunluğu kalır senin için. Aynı vakitte evi peçle, evi temizle, bitti. Ama suabı yoktu senin için. Ne yüzünden? Niyeti Allah için dacım. Bir de bacı kardeşlerimiz, o para haram ise hiç kabul olmaz. İnna Allaha tayyibun la yakbalu illa tayyib. Efendimiz buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bir amel salih niyeti Allah için de ha. Duayı çağısı vezin bahalıydı ha. Ama ayıbın adı bacı kardeşlerimiz, o paraça haram parasıdır. Halal parası da Allah Teala özümüze çağırır özüm. Diyor, ben bütün işlerim sağlamdı. Ben senden sağlam iş bekçilerim. Sağlam iş olmayan istemiyorum senden. Onun için bacı kardeşlerimiz, o çastık inanç, o çastığımız davarı, o koyun kuzunu, paramız halal dacil ise, kesme daha iyiydi. Kesme daha iyi. Kabul olmaz senden. Onun için halal olsun bacı kardeşlerimiz. Ve demeyesen de Allah Teala yanında diş. Yok. Allah Teala olsun peygamber buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Halal olmayan bir iş kabul olmaz. Melisa Hatun yürü. Diri yarın oğlu bir insan namaz kılsın. Özde yani icizalı bir insan, bacımız. Yok hatun. Yok. Dedim cenabat insan. Cenabat insan oğlu oruç olsun yarın. Ebdesi olan olmayan oğlu. Demedim usul çıkartmak. Yok. Bir insan affedersi bir bacımız icza içindeydi. Ki benden namaz kılabilir, oruç olabilir. Olmaz oruç olsun o. Ama o ne der? Uşağını diğer kalkın namaz kılın. Kalkın oruç olun. Burada suab alasam.
paylaş TikTok'larda, Facebook'larda, WhatsApp'ta hısım kavma çımı tansan bacımız yarın suabı çoktu oruç olun paylaş. Eddallu alel hayr kefaali peygamber bir sallallahu aleyhi ve sellem. Çim bir insanı öcrattı, yol gösterdi, her yolunu özde yapmayıp ama sen çi yapıp da bacı kardeşlerimiz aynı suabı alır Allah'ın izniyle. Bacı kardeşlerimiz dönek dedik o kurbanda, o dahiyede ayıp olsa ne adı ki böyle kabul olmaz. Bir, kırcıl olmasın, çor olmasın. Bir, gözü yerinden çıkmasın. O da var, kırcıl ise, çor ise veyahut da bir gözü çıkıp yerinden bu kabul olmaz bacı kardeşlerimiz. Çi hasta ise, üç topal ise, topal ise olmaz, ayağı da çarşılı bir yerinden hiç yerine yok, ayak olmaz. Aynı vakta bacı kardeşlerimiz çok zayıf ise, bir davar çok zayıf ise bilagın ki Allah Teala bizden kabul etmez özün. Neden? Çünkü Allah Teala senedir yedirdirse o tohele insanlara. Ben istemiyorum senin bir zayıf beli olsun, sümücüleri gözçürü, ha et yoktu bir parça derdi. Biz yer kuru kamış. Yok yok. Dir sana

da bir gözü kırıcıldı veya hut da koyacak çok hastaydı. İbn Allah Teala Allah etmesin yüzümüze çağırıyoruz bazı kardeşlerimiz. Bana dikkat edin. Eyvallah bir dakika doktor paramız bağırtadı. Bağırtı Allah Teala kabul etsin senden. Sen niyetin inşallah aldı o Allah'ın izniyle. Bazı kardeşlerimiz ulaştık en önemli soruya. O da oğlu bir insan dahyanı alsın çolaydan önemli bir sorudu. Bazı kardeşlerimiz bir hurda ara verir size aradan önce numaramız 0770 131 64 61.

Bacı kardeşlerimiz bizlere soru ulaşıptı Gülbahar bacımızdan. Buyururum. Ben namaz kılıp ama dırnak bayağı vurmuşam. Neçesini çaldı hatun. Bir dakika dur. Namazın şart 5 veya hatta 6 şartı var. Birinci şart insan abdestli olsun, temiz olsun, abdestli olsun. İnsan alva dırnak bayağı vurursan 5 parmak buradan, 5 parmak buradan 10. 10 parmak o dırnak vurursa, ayak da vurursa, avazcı 20 parmak oldu. Sen bunları dırnak bayağı vurursa abdest suyu da acımın ona. Sen usulü çıkmaz. Bacımız sen icza geliyoruz ya ayda bir. İcza diğer gözüne. Bir hafta namaz kılması orucu olmasa. Aslan o temiz olmağı, usul çıkartmağı gelmez. Yok bir tas su tökse başıva. Bir teşt, bir kazan, bir tençe faydası yoktu. Dırnağı hala tutur. Önce elde koymur su da içsin dırnağı. Dırnak bayağı tutur özün. O dırnak bayağını kaldır. Asitondu filandı. Ondan sonra bir daha söyle. 13 hatun. Namaz kılmağı bu günler hapsi kabul olmaz senden. Çünkü bir insana benzesen. Mesela ben elime boş boşa tep bağlamışam. Tep bağlamış su da acımarı bıra. Abdestim gelmez. Sen de aynı böyle. Geldiyse dırnak bayağı kurupsa namazı kabul olmaz. Ne yüzünden? Çünkü abdestim tamam da acı bacımız. Bana dikkat edelim. Kırmızıcül hatun. Aleyküm selametullah. Reyhan anası buyurdu. Ben aylık Allah mu'in malı. Mu'in birisi kimdi? Mu'in o bazı kardeşlere böyle çivele evde engelli bir insan var. Muavvak engelli bir insan var. O insan hükümet devlet para bağlayıp özüne. Babanenesine veya kutu bak çim bakıyoruz. Ona bir aylık verip hatuna hizmet etsin. O paradan onu khir etmek. Bela hatu para sana odur. Hükümet senedir evde kal. Bana hizmet eyle. Biz sana para veririk. Allah cana yansın. Bu paraya kanşar. Hizmet etsen, o para sen odur. Asbabı alsan, yemek alsan içinde, dolansan içinde, khir etsen, Allah kabul etsin hatun. Reynen nası, Allah Teala kabul et hafızın inşallah. Özgül hatun bir soru sordu bizlerden. O da, diri bir bacımız cenabı attı veyahut da affedersiz özürlüdü, şeylidir yani icrası var. Usul çıkadanda ister cissin şey, ne diyorlar, adın adı? Sırga der özüne. Siz diye sözüne. Sırga. Oğlu yoksa yok. Arudada bir adet var. Yönetmenimiz. Valla bu sırga olsun burada. Hatta abdestinden de çabalatsın. Özün sucursun oraya. Bak. Nece aktarı kaynana yönü yıkmak. Kaynı kızın. Aynı bunu böyle aktarı. Bak bacımız. Şeriatta bu yoktu. Şeriatta cereç de cüzar. Ve illa ki aktarasan harda yer var. Orası sucursun. Ama şeriatta cüzar o cereç olan. Bütün bedeni su olsun. Dedik tepe odandır. Nagva çimin. Dabağın altına hiç aşağına çimin bütün bedeni su olsun usul çıkadığında. O yüzden dedik durasan duş altında, sonda altında veyahut da evde yüzme havuzuz var, yüzme malı, çıkmak malı girsen içine veyahut da eşin seyrasını yaksan, arabasını yaksan hoşu el dünya sıcaktı, aldı sonları üzeri var, bütün bedeni su oldu. Bu hapsi oğlu. Ama illa ki sırga cilim, sırganı çabaladım su girsin bura, yok. La yukallifu Allahu nefsen illa vus'aha. Ama unutmayın. Bazı bacımız halka girip tanına. Veya hutta dilimi girip biraz sıkıp özün. Veya hutta bir boyunmak girip boynunu sıkıp böyle boğup özün. Diyarak biraz çabalat hatta su da açsın yerine. Bu halkanı da biraz üzücü çabalat yerinde hatta su da açsın yerine. Ece olmursa çıkar dözün. Çıkar dözün su da açsın bura bacı. Çünkü bu bir enceldi. Bu bir mani'ti koymunu su da açsın bu yere. Ama bu sırga meselesi alakası arası yoktu bacı kardeşlerimiz. Usul çıkartmaktan vallahu alem. İlla cilesen yok istemez aslan cilesen.

Gəlin, bacı qarışlarımız. Bacı qarışlarımız gəlin, sorulaşıb bir zaman olunca dəhi çıxmaq vəzinlə. Yəni, çulaya bıraxmaqdan, tərəzi bıraxmaqdan. Baxın, mən bir davar gətirdim, affedəsiz, bıraxdım qubban üzərinə, tərəzi üzərinə. Orada baxdım, mənə ki, çulodur. 30 kilodur. Tamam, dedim mənə kilosu 20 binlən. 15 binlən. 10 binlən. Tamam. Saydım. Buyurun parasını. Bu caizdir. Eydi. Mən anlaşıram qassabdan və yaxud da cambazdan bu qoyunu bırax mənim üçün. Tərəz üzərinə. Çək sözü mənim üçün. Ondan sonra kilolu mənim üçün bana 2 kilodur. Sonra parasını verəm sənə. Bacı qarışlarımız, bütün hocalarımız der haramdır. Amma deyirəm, mən halaldım. Baxın. Bütün hocalarımız buyurdular. Mən bir şey alandam, alan gerebilsin ne aldı? Satan gerebilsin paranınca giri cebinə. Dir bu dəhiyyəlikdə deyəndə o özünə tamam, kəs mənim üçün özün. Sonra bırak özüm mənim üçün təraziyə. Bana ki, çul oldu, sonra parasını verim. Dir bu caizdəcim. Ne özündən? Dir caiz de çünkü sen para ver, hele vermeyeyim sen. Bu kimin çiyası? Bu bir. Özellikle değiller. Bütün hoca, bütün hoca. Bütün hocamın bu buyurur. Hatta çarşıda hocalarımız hapsi ve haçatı buyurur. Ki, dir bu kesenden sonra kalksan parasını versen. Ama ben diyelim bacı kardeşlerimiz bu caizdi. Caizdin özünden bakın diyeyim size. Biraz fazla açıklarım sizler için. Biraz başınızı ağırdırım. Ama özür dilerim. Gerçi buna biraz fazla anlatırım sizlere. Bacı qarışlarımız o da var bıraktığı zaman yere koyduğu zaman yere olsun çastığı zaman kimi çastır olsun benim için çastı kim dedi o zaman çast ben dedim o zaman çast o zaman oğlu yoksa yok oğlum çi bacı qarışlarımız ben parasını vereceğim özüne biz anlaştık bitti yani sen getu bakkalına dedi benim için 1 kilo moz ver bana 5 kilo tomato ver bana 6 kilo portakal ver bana 10 kilo üzüm ver bana Bunlar hapın çolaladı. Araba o da bıraktı. Parasını verirsen hele yok sonra veririm. Ya bu oluyor ya bu olmasın. Bu çi. Üçüncü şey bacı kardeşlerimiz. Kasablarımız elhamdülillah. Hapsi böyle izleçi insandılar. Böyle bakır bu koyuna. Diri bu kuzu. Mesela 20 çoluktu. Kesenden sonra bakın terazi bıraksan özün. Çıkır biraz fazla. S3. Bacı kardeşlerimiz. Fazla çıkar. S3 çıkar bir yarım çolu. Bir 15 gram, 25 gram çıkar fazla süt. 250 gram oğlu yoksa yok. Oğlu bacı kardeşlerimiz. O zaman oğlu ben teraziye bırakandan sonra özün. Veyahut da kesenden sonra teraziye bıraksın sonra parasını verim. Bu caizdi. Vallahu a'lem. Gelin bacı başka bir soru bacı kardeşlerimize ulaşıp bizlere. O da Pekiz hatun bir yürüme niyetim var çasım ama eşim kabul etmiri. Valla hatun para öz para uysa ve hiç arası yoktu eşin tedakül etsin, karışsın bu işe. Para para odu demedi özüne. Yolla kardeşi uçtu, sana kardeş kesmenim için payladı özün. Allah kabul etsin. Hakkısı yoktu eşin böyle şey karışsın. Bacı kardeşlerimiz Şahab Aleyküm Selam Tullah kardeşi gözüm hoş geldin sen. Leyal Hatun buyurur. Leyal Hatun Nenemiz bir kızın adına bir dam edipti. Dam edip bir kızın adına öbür kızı koyuptu damda oturmayıptı. Damı da yoktu. Vazifet sahibi de. Öbürsü de vazifet sahibi de. Caiz yoksa yok. Diğer bacı. Buradan o diğer şeriatta olmaz. Ayrım yapmak, tefrik etmek, ayrım yapmak bu kızdan bu olan ortasında. Burada caiz de. Buna dikkat etsin bacı kardeşlerimiz. Gelin öbür soruya. Bir insan özü borcludur, oğlu dahi çalsın, bel oğlu bacı kardeşlerimiz. Bir insan borcludur, borcludur. Mesela bana 5 milyon borcludur, ister bir dahi çalsın. Oğlu, hiç haram dacı. Ne zaman? Geldiyse, menden yarım para isteri, o paranı vermek yerine borç sahibi, ödemek yerine, kalkırım dahi çalsın, diğer gibi olmaz. Ama yoval ay bay koysa yanaşıyoruz için, veyahut da ayı bayı verirsen özüne, çesse o da burada dahyanı, hiç etçisi tesiri yoktu özüne, diğer çes hakkısı yoktu. Bir de bacı kardeşlerimiz bir adet var,
yanlış bir adattı. O da kahırı inacın gözüne sürme çakırı, ağzına lukum bırakırı, başına bir pembe bir tül bırakırı, cokun bağları. Buna baba, gelin be zaten bacımız bu şeriatta yoktu. Bunu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yapmıyordu. Bana dikkat edelim. Ne diye yapan ya çesendak bacı kardeşlerimiz, çesendak dahiyane diyarek Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Ekber, ey Allah'ım verdiğudu ve sen için bir iş yaparık. Öz verdiğudu ve ya Rabbil Alemin sen rızalık için bir iş yaparık. Ey Allah'ım bizden kabul eyle özün, çinece Hazreti İbrahim'den kabul etti özün. Ey Allah'ım bu dahiye filan filan filan filan filan yedi insan adın sayasın. Veyahut da diyorsan ey Allah'ım bu dahiyanın suabı olsun benden ey uşağım için. Veyahut da diyorsan bu dahiyanın suabı olsun rahmetli babam için. Rahmetli filan için olsun. Kabul olsun inşallahü teala. Ev de hapı tekbiret eder. O da kaçastığı zaman Allah Teala o eve bereketini andesin inşallahü teala. Bacı kardeşlerimiz, bir insan dedik oğlu bütün ölenlerini koysun o dahiyanın suabına. Bale. Oğlu bacı kardeşlerimiz. Ve hapsına da sen için her birisi için bir dahi kasıpsan. Sen için her birisi için bir dahi kasıpsan. Allah kabul etsin cümlemizden. Bacı kardeşlerimiz, kulağı kesilmiş davar oğlu dahi olsun. Diyarık oğlu. Ama olmasa daha iyiydi. Coku kesilmiş davar. Coku kesilipti. Coku kesilipti affedersiz. Oğlu oğlu. Ama kulak yani çok hocamız kabul etmedi bir işi. Dedi bu bir ayıptır affedersiz davarda. Yani dönük diyarık bir davarda ayıp var ise o ayıp yüzünden parası esici oldu başka davardan. Mesela bu koyun 500 binadı. Bu da 500 binadı. Bu 20 çuladı. Bu da 20 çuladı. Ama bunu verir 450'ye. Nişim? Valla bunu kulağa çarsın. Valla bu topu aldı. Diğer bu da kabul edici bacı kardeşlerimiz. Son notumuz bacı kardeşler programı bitirmeden önce bayram namazı. Bayram namazı inşallah 5'i 7 dakika geçsin başlar. Bayram namazı 5'i 7 dakika geçsin kılığız inşallahü teala. Bayram namazı 5'i 7 dakika geçsin. Nece kılığın özün? Bakın. Ben niyet ettim. Sabah namazı kılım. Tabi al imam. İmamın ardıca. Mulla Efendi buyurdu Allahu Ekber. Allahu Ekber diyelim. Sübhaneke Allahümme nukhram. Mulla Efendi 3 defa diyer Allahu Ekber ondan sonra. Allahu Ekber. Bu bir. Allahu Ekber. Bu çi. Allahu Ekber. Bu 3. Ondan sonra Fatiha surasını okur. Bu birinci rikatta. Çalışmayasın ha. Her bayram çarşısı gördük sizi. Birinci rikat Fatiha'dan önce Mulla Efendi 3 kere Allahu Ekber diyer. En meyaz ruku'a. Mekiyyatü olan. Çinci rikat bacı kardeşlerimiz ruku'tan sonra ruku'tan önce affedersin. Yani Fatiha'nı okudu, surahını okudu. İster Mulla Efendi ruku etsin, ruku etmez. 3 defa bir der Allahu Ekber. Allahu Ekber. Bu çi. Allahu Ekber. Bu 3. Ondan sonra ruku'an erbacı kardeşlerimiz. Allah kabul etsin cümlemizden. Allah Teala hayırlı bir bayram etsin. Ümmet-i Muhammed düzenli olsun inşallah. Allah Teala milletimizi, memleketimizi şad etsin. Bacı kardeşlerimiz. Allah her kim dahiye çağırsa kabul olsun özünden. Ve kim sağ için getirdi? 15 gramdı. Bir tıkkalık bir parça etiyse, 10 çoluysa mezzek etme. Demezler bu nedir? Hapı sümüştü içinde. Veyahut da bu nedir? Hapsı pimdi, yağ kuyruktu. Selallah kabul etsin. Selallah kabul etsin. Gelin inşallah Teala bunun daha fazla iyisini eder inşallah Teala. Allah halimize rahmet etsin. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaşsın.

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

0: Ama nerenin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizinmiş.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: bakma nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Türkmen FM Radyosu sizin radyonuz. Türkmen FM, Türk dünyasının sesi. Herkes Türkmen FM dinliyor. Irak'ın gerçek sesi Türkmen FM Radyosu.

Yo.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: ve nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
3: Türkmen FM sizinle.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sızınla.
3: Türkmen FM sızınla.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

0: ve nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizinmiz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

0: ve nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sesinle.
1: Türkmen FM sesinle.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.